Türkiye Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Edip Demir'den alınan bir Erzurum türküsüyle başlıyor. Mendilimde kare var. Süleyman Yıldız sizlerle.

Aşık Veysel'den alınan Dünyada Tükenmez Murat Var imiş. Sivas türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz.

Yağcıoğlu Fehmi Efe'den alınan bir Ankara türküsüyle devam ediyoruz. Höyüklünün idirafı köşk olsun. Ahmet Günday sizlerle.

Hidayet Çalbudak'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Afyon türküsüyle devam ediyoruz. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Çimen İlter'in yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Bir Tokat Türküsü'yle devam ediyor. Yıldız Dağ, İsmail Tüccar'dan alınan türküyü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz.

Faik İnce'den Hamit Çine'nin derlediği bir Burdur türküsü dinleyeceğiz Emine Akmeşe'nin yorumundan. Yüksek hanaylarda çalınsın sazlar.

Kızgın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya, koyun sularımı kazan doluncaya. Bu Rumeli türküsünde Hüseyin Yaltırı'yı dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Ben bir göçmen kızı gördüm. Perihan İpek Kentli sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Adana ve Osmaniye'de dün ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD

şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdü. Kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlerde ilk ön sonuçlar açıklandı. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu halkları temsilen görev yapacak Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeler belirlendi. Konseyin Boşnak üyesi Denis Beçiroviç oyların çoğunluğunu alarak koltuğunu korudu. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

0: 3 saat boyunca sizlerle birlikteyiz yaklaşık. Beraberliğimizi bugün sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Serbest Sever kumanda masasında görev yapıyor. Mikrofonda ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Güzel dakikalar, keyifli dakikalar, türkülü dakikalar diliyoruz hepimize. Anadolu'muzun pek çok yöresinden yine çok güzel bir seçkiyle karşınızdayız. Hepimiz için keyifli bir program olsun diyelim. Ve bugünkü beraberliğimize Diyarbakır ve Elazığ'ın türküleriyle başlayalım. Önce sanatçımız Münevver Özdemir, Celal Güzelses'in türküsünü okuyacak. Ardından da sözü Dünya Tekin'e bırakacak. Elazığ'ın o unutulmaz ezgisiyle ama. Önce ne diyelim, bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.
1: TRT Türkü.

Bir Elazığ türküsüyle sanatçımız Dünya Tekin'i dinledik. Al eyvanda han kalmadı, beylikte sultan kalmadı, sen de ben de hal kalmadı. Efendim saatler 7.15'i gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız başladı. Haberlerin hemen sonrasında sizler radyolarınızın başında, bizler mikrofon başında bu güzel türkülerde yeni bir günü karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim her zaman olduğu gibi sosyal medyadan da bizlere katılan dinleyenlerimiz var. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası. Biliyorsunuz sizlerin istekler saatimiz için sıradaki türküyü seçen, bir türküde yakınlarıyla, dostlarıyla buluşmak isteyen dinleyenlerimizin tercihi oluyor. Sosyal medyada TRT Türkü sayfamız. Diyelim ve bir başka türküye geçelim. Ankara'ya gidiyoruz. Bayram Aracı'nın türküsüdür. Sizler için okuyacak şimdi sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Ankara Elma Dağı'dayız. Bir elinde kantar, neler de almış tartar. Diğer adıyla Name Gelin olarak da biliyoruz bu türküyü.

Efendim bir Aksaray türküsünde Emel Demir Yürek'ten Belkıs Akkale'nin derlemiş olduğu bu ezgide sanatçımız Selma Geçer'i dinledik. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz. Türküler devam ediyor, saat 7.23'ü gösteriyor. Saat 7.30 sularında karayollarındaki son durumu aktaracağız. Yolda olan dinleyicilerimiz hayırlı yolculuklar efendim. Kazasız belasız yolculuklar diyelim ve İzmir'e uzanalım. Mustafa İpek'ten Yılmaz İpek'in derlediği türküyü de sanatçılarımızdan dinleyelim. İskender Boğazı dardır geçilmez, soğuktur suları, bir tas içilmez, Hüseyin Yaltırık söylüyor.

0: Sabahat Aslan'ın sesinden dinledik. Diyarbakır'ın türküsüydü. Lamia Benek'ten İzzet Altınmeşe'nin derlemiş olduğu. Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam?
1: Yol durumu.
0: Efendim 5 Ekim 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarındaki son duruma bir bakalım. İzmir Çevre Otoyolu'nun 1 Ekim 2026 31 Ekim 2026 tarihleri arasında betonarme otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin revizyonu yapım işi kapsamında İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22 ile sabah 5 arasında çalışma yapılıyor. Çalışmalar esnasında kontrollü olarak yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışması kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray Ortaköy yolunun 43 ile 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun da 21 ile 22.

0: kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 26 ile 32. kilometreleri arasında da yine yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ile 18. kilometreleri arasında yol çalışmaları var. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında ve Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sürüyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Ve işte Ege'den ilk türkümüz geldi. Denizli'den rahmetlik Özay Gönlüm'ün türküsü onun sesiyle sizlere ulaşsın. Tellidir, yavrum aman tellidir, Denizli'nin horozları bellidir.

Garanfil abı gerek, yar yarın badı gerek, cerrece aşık olanın deryaca tabı gerek. Azerbaycan'dan Esat Tekdal'dan Fatih Gürgün'ün derlemiş olduğu türküyü Beyhan Karslı'dan dinledik. Saat 7.42 değerli dinleyenlerimiz, uyandığımız gün 5 Ekim 2026, pazartesi, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçireceğimiz yeni bir hafta olsun dilekleriyle sürdürelim beraberliğimizi. Yine yolumuz Elazığ'a düşüyor. Enver Demirbağ'dan Zülkü Falta'nın derlemiş olduğu türküyle de sevgiyle anacağımız sanatçımız Lütfü Ortakale'yi dinliyoruz. Gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim, kaşan gözen vurgunam, ben de sana baygınam.

Sanatçımız Adile Kurt Karatepe'yi Kütahya'nın türküsünde dinledik. Yücel Paşmakçı'nın derlemesi Hisarlı Ahmet'ten alınan o güzel ezgiydi. Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim. 7.52 olmuş saatimiz, zaman yaklaşıyor 8'e. 8'de hava tahmin raporunu okuyacağız. Bakalım haftaya başladığımız bugün hava nasıl olacak yurt genelinde? Detayları paylaşacağız saat 8 sularında ve sonrasında hemen isteklerinize geçeceğiz. Sosyal medyadan ulaşan pek çok dinleyicimiz var. İletilerini görüyoruz Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasına düşüyor iletiler hızlıca. Onları sıraya alacağız ve 2 saat boyunca türkülerimizi onlara armağan edeceğiz. Eğer programımızı dinliyorsanız, sosyal medya kullanıyorsanız ve yazma da imkanınız varsa buyurun diyoruz, TRT Türkü sayfasına bekliyoruz sizleri. Şimdi bir Malatya türküsü dinleyelim. Sanatçımız Celal Bakar Necati Coşkun'dan Mehmet Özbey'in derlediği türküyü okusun. Al almanın dördünü, sev yiğidin merdini, seversen güzel sev, çekme çirkin derdini.

0: Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer, benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük dedik Yozgat'ın, Süleyman Sökmen'in derlemiş olduğu türküsüyle Zehra Ganioğlu'nu dinledik.
1: Hava durumu.
0: Bakalım bugün için hava tahmin raporu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun, Trabzon çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleriyle sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemiz genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa, İstanbul 22, Çanakkale 24, Kocaeli 23, Afyonkarahisar 19, İzmir 27, Muğla 23, Uşak 22, Adana 28, Antalya, Hatay 27, Isparta 20, Ankara 20, Eskişehir, Konya 19, Nevşehir 17, Bolu 18, Düzce 21, Sinop 23, Zonguldak 19, Amasya 21, Rize, Samsun 19, Trabzon 20, Erzurum 13, Kars 17, Malatya 20, Van 19, Diyarbakır, Mardin 23, Gaziantep 22 ve Şanlıurfa 25 derece.
1: Hava durumu.

Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna kurban olayım seni tutan ellere. Trabzon'un Karadeniz'in türküsüyle başladı bugün İstekler Saati. Saatler 8-8'i gösteriyor. Gün 5 Ekim 2026 Pazartesi, yeni bir haftayı birlikte başlatıyoruz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. İkinci saatimiz İstekler bölümündeyiz. Efendim, dinlemiş olduğumuz Karadeniz'in türküsünü İstanbul Dört Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu'ya armağan ettik. O da dedi ki Ömer'ime gelsin bu güzel türkünüz. Tuğrul Şan yorumuyla sizlere ulaştırdık. Efendim, Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT türkü sayfası iletilerle dolu. Sizlerin o güzel paylaşımlarıyla dolu. Şimdi okumaya başlıyoruz. Sevgili Şengül Ekinci, Antalya Kemer'den dinleyicimiz. Günaydın sevgili yayın yapım ekibi, tüm TRT türkü dinleyicileri. Sizler de mikrofona, evlerimize, radyolarımıza hoş geldiniz diyor. Hepimize harika, güzel, iyi bir gün, iyi bir hafta dinliyorum. Haber bekleyenlere güzel haberler olsun. Efendim, sıradaki türkülere ortak olacak dinleyicimiz sevgili Şengül Ekinci. Turan Akman Erkılıç, günaydın TRT Türkü'de sabah programı ekibi ve yayın ekibiyle bütün çalışma arkadaşlarınız ve elbette TRT Türkü dinleyenleri Eskişehir'den selamlıyor dinleyicimiz. Vahdet Şen, merhaba, hayırlı sabahlar Kangal, Alacahan'dan, Sivas'tan bütün türkü dostlarına canı gönülden sevgiler. Diyor ki hayat arkadaşım, eşim Hatice Hanım, torunlarım Melek, Mihra, gelinlerim Miray, Mısra ve tüm Alacahanlılara armağan olsun türküler. Ali Cengiz, hayırlı sabahlar, huzurlu, bereketli, sağlıklı günler diliyoruz. Metin Topkaya, Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Canım memleketim Sarıkamış'a, değerli dostlarım Naci Dereli'ye, kıymetli eşi Şelale Dereli'ye armağan olsun. Adana'dan Selahattin ve Yıldız Erzi Çipti, güzel bir yayın haftası olması dileğiyle dediler. Yaşar Tan Doğan, iyi bir hafta olması başlangıcı olması dileğiyle. Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan merhaba, sizlere, ekibinize kolaylıklar diliyorum. Ahmet Uzal, haftanın ilk gününden İzmir Buca'dan selamlar sevgiler. Sıradaki türkü amcaoğlu Mustafa Uzal'a ve Ali oğlu Ali Murat'a gelsin. Dinleyenlerimizden Zübeyde Hanım İskenderun'dan yazıyor. Hüseyin Erturan Kütahya Simav'dan selamlarını gönderdi. Kezban Polat günaydın. TRT Türkü'yü dinlemek bir başka keyif. Selamlar Kayseri'den. İsmail Yalabık Berlin'den. Özgür Aldemir Mersin'den. Sevgili Suna Koçak Berlin'den, Suna teyze, selam ve sevgilerimizle türküleri gönderelim gurbete. Efendim, Malik Yapar da bizim Berlin'den dinleyicimizdir. Kendisine ve sevdiklerine armağan olsun türküler. Hatice Biçer Konya'dan, Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den yazdı. Eşim Songül Hanım ve çocuklarım için istiyorum. Emine Demir Atamer, yeni haftada olmaz dediğimiz tüm olumlu güzel şeylerin gerçekleşmesi dileğiyle. Trabzon'dan merhaba, mutlu haftalar. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan. Eskişehir'den Zeki Bey. Ali Onar merhaba, günaydın dedi. Kiraz'ın ana vatanı, maviyle yeşilin buluştuğu şehir Giresun Esbiye'den selam olsun diyor Alparslan Can Türk. Manavgat'tan Özcan Gönen, Dinar'dan Ümit Sağlam, Kayseri'den İsmet Köklü. Elazığ'dan dinleyenlerimiz, kıymetli Demiray ailesi, Okyar Bey, Sevilay Hanım, Gökhan oğulları yine radyolarının başında, çok teşekkür ediyoruz efendim övgü dolu, sevgi dolu sözler için ve sıradaki türkümüz için sanatçımız Hediye Karabağ'a kulak veriyoruz. Trabzon'dan Erzurum'a hemen geçelim ve diyelim ki Tello gider, yan gider. Muharrem Akkuş'un Musa Atıcı'dan derlemiş olduğu türküdür.

Adana Köprübaşı dedik, Arzu Aydın'la birlikte Adana'ya uzandık. Selahattin Sarıkaya'dan Halil Atılgan'ın derlemiş olduğu türküydü. Efendim saatler 8.18'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şimdi tekrar Instagram'a döndük. Murat Odabaşı'nın satırlarıyla karşılaştık. Öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Övgüler için var olun, güzel gönlünüze sağlık. Öyle güzel anlatmışsınız ki türküleri. Anadolu'nun kadim topraklarından süzülüp gelen her bir türkü bir memleket sevdası, bir hüzün ya da bir neşe köprüsüdür. Sabahın ilk ışıkları ufku boyarken tellere değen mızrap sadece bir çalgıyı değil, koca bir coğrafyanın hafızasını uyandırır. Bu eşsiz mirası her sabah gönüllerimize taşıyan mucizenin adıdır TRT Türkü. Günün en taze saatlerinde başlayan yayın, sıradan bir sabahı arkasında görünmeyen ama dokunduğu her detaya ruh katan, incelikli bir yapımcılık emeği olan unutulmaz bir memleket yolculuğuna dönüştürür. Yayın hazırlamak sadece ezgilerin ard arda gelmesi değil, dinleyicinin güne başlama ritmini, havanın rengini, gönlün ihtiyacını sezebilme sanatı. Seçilen her eserde siz ekibinizin o titiz süzgeci hissediliyor. Bir kırık havayla neşelenip bir maya ile derinleştirdiğimiz bu muhteşem akış tesadüflerin değil, türkü sevgisiyle harmanlanmış olan derin bir birikimin eseri olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyor Murat Bey. Sabah çayını demleyen bir annenin, yolda olan şoförün ya da güne erken başlayan bir emekçinin kulaklarında çınlayan bu sesler, mutfaktaki ustalığı, yayını ulaştıran teknik ekibi ve mikrofondaki sesin bir uyumu, emeğin, kültür sevgisinin ve meslek aşkının birleştiği TRT Türkü'de sabah, özümüzü bize yeniden hatırlatan, bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmamızı sağlayan çok özel bir program. Türkülerin yanık sesine karışan bu zarif anlatım ve emek için sonsuz teşekkürler, var olun demiş. Biz çok teşekkür ediyoruz efendim, gönlünüzden dökülenleri her sabah bizlerle paylaştığınız için. Var olun. Memleketi Ordu'dur Murat Bey'in ve ağırlıklı olarak Ordu türkülerine ortak olmak ister. Şimdi o türkülerden biri gelsin, kendisine ve sevgili ailesine armağan olsun. Vonalı Ahmet'ten Tuncer İnan'ın derlediği türküyü okuyor Osman Kalay. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, alacaksan al beni, sonra pişman olursun.

Ovalar ovalar engin ovalar, ovada yayılır türlü mayalar. Burdur'un türküsüydü Sümer Ezgün'ün Hüseyin Kayhan'dan derlemiş olduğu, sizler için Makbule Kaya'nın seslendirdiği. Efendim saat 8.30 oldu, 1,5 saati geride kalıyor beraberliğimizin. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Uyandığımız gün, karşıladığımız gün 5 Ekim 2026 Pazartesi. Efendim dinleyicimiz Bursa'dan Hasan Uslu diyor ki sabahınızın mutlu huzurlu olması dileğiyle yayın ekibinize, TRT Türkü'nün tüm emektarlarına gönül dolusu selamlar diyerek hayırlı haftalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Uslu'ya ve sıradaki türkümüzü armağan ediyoruz. Instagram'dan ulaşan o kadar çok iletimiz var ki paylaşımda bulunan, onlar kimler hızlıca yine okumayı sürdürelim. Yeni dinleyenlerimizi de tanıyoruz. Pek çok isim var TRT Türkü'de sabahta bu dakikaları paylaştığımız. Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ Eteklerinden selam diyor. Şaban Dinç Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bayındır sıradaki türküyü bekliyor. Binnaz Yıldız Adapazarı'nda Kastamonu Taşköprü'ye memleketimize gidiyoruz. Babam Nevzat, ablam Dilek Yıldız için sıradaki türküyü armağan eder misiniz? Hemen efendim, hayırlı yolculuklar. Fethiye'den günaydın dedi İsmail Özer Kavlak. Haftanın ilk gününde herkese selam olsun. İskenderun'dan bir dinleyicimiz, isme bakalım hemen, İsmail Kahraman, o da TRT Türkü'de sabahta. Enver Çiçek günaydın, hayırlı sabahlar, Bolu Mengen'den merhaba, sıradaki türküyü Nevzat Kansu ve Hacer Köksal Kansu'ya armağan ediyorum. Adana'dan Mehmet Kozan Sarıçam'dan merhaba, hayırlı sabahlar, bütün çalışma arkadaşlarınıza, değerli ekibe kolaylıklar diliyorum, sıradaki türküye beni de ortak etmenizi diliyorum. Ali Kılıçoğlu Kocaeli İzmit'ten. Giresun Trebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamları var dinleyicimiz. Hamza Gedik'in eşi Nazlı Hanım'a ve çocuklarına gönderiyor sıradaki türküyü. Köyünden de nefis bir fotoğraf paylaşıyor, sağ olsun. Fethiye'den fizik tedavi servisindeyim diyor Bayram Gökçen. Geçmiş olsun diyelim, şifa bulun inşallah. Fizik tedavisi gören arkadaşlarıma ve hemşehrilerimize armağan olsun diyor. Sıradaki türküyü bekliyor dinleyenlerimiz. Şimdi Ender Balkır'ın sesinden dinleyeceğimiz güzel bir Elazığ türküsüyle programımız devam edecek. Yöre ekibinden Nurettin Dadaloğlu'nun derlediği türküdür. Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir. Emo suya gider, eli boş gelir, oy güzel güzel salınıp gezer.

Haydi buyurun halaya dedik ve bir potpuri de şirin üstünü dinledik. Efendim saatler 8.40'ı gösterdi. Hemen sosyal medyaya dönelim. Efendim Facebook'la sürdürelim okumayı. Yaşar Karaca Bilecik Yeni Pazar'dan hayırlı sabahlar diliyorum. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden. İsmet Yıldırım yazıyor. Kayısı Diyarı Malatya'dan tüm dostlara selam olsun. Hafta başı herkese hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Çankırı'dan Selim Dilsiz yazmış. Eşim, oğlum, çocuklarım ve bütün ailem için istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İsmail Özdemir, övgüleriniz için çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Gününüz aydın, gönlünüz şen, dilekleriniz kabul olsun. Çanakkale'den sevgiler. Unutamayacağımız güzellikte bir hafta diliyorum. İzmir'den mutlu sabahlar diyor Maya Türköz. İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan yazdı. Mahmut Üstün daha bizi Isparta Yalvaç'tan takip ediyor. Esme Özkan İstanbul Beykoz'dan günaydın dedi. Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin. Hikmet Örs İstanbul Gebze'den sizleri selamlıyorum. Şu anda radyosu başında olan sizlere kulak veren herkese armağan olsun. Tır şoförü Hikmet Örs hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar dileyelim her daim. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan yazıyor. İyi haftalar dilemiş. Şöyle bir Instagram'a tekrar dönelim. Ali Kılıçoğlu'nun mesajını gördük. Günaydın. Her şeyde olduğu gibi kaliteli ve lezzetli yayınlarınızla evlerimizi yine tatlandırdınız. Hayran olduğum Münevver Özdemir'in yorumuyla açtığınız programı huzur içinde dinliyoruz. Sizlere sağlıklı, mutlu günler diliyoruz demiş dinleyicimiz. Çok sağ olun. Bir başka dinleyicimiz İbrahim Kaboğlu güzel bir Ayvalık sabahından herkese merhaba diyor, bizleri selamlıyor. Bir başka dinleyicimiz lütfen kullanıcı adlarının altına kendi isimlerinizi yazın ki hızlıca okuyabilelim. Ferhat Uz, Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuzsoy, kuşak dolusu selamlar diyor. Ferhat Uz, Şanlıurfa'daki öğretmen kızı Ece ve öğrencileri için sıradaki türkümüzü bekliyor. Selami Aksoy diyor ki türkü dinleyerek güne başlamak ne güzeldir. İzmir'den Doktor Selami Aksoy Güzelbahçe'den yazıyor. İskilip'ten Recep Bodur'da beraberliğimizi tercih ediyor. Necmi Akyol hayırlı bir hafta diliyorum. Sıradaki türküyü Çukurova Musiki Korosu'na armağan ederseniz mutlu olurum.

Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten yazdı. Egemen Uslu, Samsun Yörükler Köyü'nden sevgiler, güzel bir hafta diliyorum. Yusuf Aydemir, Kütahya Tavşanlı Elma Ağacı köylülerime gelsin türküler dedi. Zehra Bıçakçı İzmir'den yazdı. Osman Demiray, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz diyor ki, herkese güzel ve mutlu bir gün olsun. Hareketli türkülerle güne merhaba dedik, hep böyle devam etsin günümüz. Eşim Hülya ve tüm dostlara armağan olsun. Erdinç Karataş, hayırlı yayınlar. Günler Dedeler Yörükoğlu'ndan sıradaki türkümüzü istiyor. Nuri Şener günaydın dedi. Gürcan Hüsbal Mersin'den yazdı. Günaydın Türkiye'm diye sesleniyor Yaşar Köksal. Ankara Çubuk'tan Hüseyin Buhur Antalya'dan iyi bir hafta diliyorum. Birim Buhur adına bir türkü istiyorum. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten, İzmir Bayındır'dan, Osman Filizli Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan herkese selam ve sevgiler. Eşime, yayın ekibinize ve dinleyicilerinize armağan ediyorum türküleri. Meral Özhan yazmış Uşak'tan, günaydın TRT Türkiye değerli yapım ekibine. Türkülerimizin hepsi birbirinden güzel. Hepsinde bir Anadolu sıcak var. Sevgiyle, hasretle, acıyla, özlemle yoğrulmuş türküler. Bizim değerli TRT Türkiye ekibine emekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve dinleyicilerinize armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler dedi Meral Özhan. Sağ olun diyelim ve sıradaki türküleri sizlere armağan edelim. Önce sanatçımız Esat Kabaklı Ahmet Gazi Ayhan'ın Orta Anadolu'nun türküsünde sizlere seslenecek. Açıl ey ömrümün varı diyecek ve ardından Sümer Ezgü'ye kulak vereceğiz. Afyon Emirdağ kendi derlemesinde Emirdağ'ında.

Afyon Emir Dağ'ın türküsünü okudu Sümer Özgü. Efendim saat 8.55 oldu. Birazdan son saatimize de geçmiş olacağız. Lütfen frekansı değiştirmeyin. Son saatimizde de dinleyeceğimiz türküler var. Okuyacağımız pek çok ileti var. Bakın Kazım Ülgü nasıl sesleniyor. Günaydın TRT Türkü dostları. Haydi radyo başına. TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden sevgiler köyümün sakinleriyle siz değerli yayın ekibine armağan olsun. Çok teşekkürler Kazım Bey. Refahiye'den Hacı Tosun bizlere katıldı. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den dinleyicimizdir. Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım'ın selamları var tüm dinleyicilerimize. Dinar'dan Ali Baş yazdı. Herkese armağan ediyorum. Efendim Sedat Süel yazıyor. Merhaba TRT Türkü dinleyicilerimiz diye sesleniyor. Bir başka isim Hakan Yeşil İzmit'ten Vahdet Şen'in mesajını Instagram'dan okumuştuk. Veli Özdemir Adıyaman'dan günaydın dedi. Halim Aslan günaydın, hayırlı sabahlar. Çorum Osmancık Karalar Güney Köyü'nden herkese sevgiler. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan Rıza Yakın selamlarla bizlere katılıyor. Tüm Bafralılara ve TRT Türkü frekansında olan herkese gelsin. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden dinleyicimiz Hayri Merdane. Denizli'den Yunus Şen Ocak, Erdoğan Oktay Ceyhan'dan yazıyor. Torunları adına bir türküye ortak oluyor. Gürol Yavuz Eskişehir Mihaliçik'ten, Turan Güney Keçiören'den, Ankara'dan sizlere selam gönderiyorum dedi. Osman Çok Yaman dinleyicimiz Adana Tellidere'den yazıyorum. Sesimizin ulaştığı herkese selamlar. Mehmet Özkan Konya'dan kucak dolusu selam ve sevgiler. Uzun yol kaptanlarıyla bütün dinleyicilerinize armağan olsun. Mahmut Kalın Sabahat Aslan yorumu için çok teşekkür ederim demiş. Gebze'den yazıyor Ramazan Özünlü. Eskişehir'den Zeki Gül. Bir başka dinleyicimiz Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den. Sıradaki türkümüzü şu an nöbette olan biricik doktor kızım Sena'ya, eşim Zübeyde Hanım'a armağan eder misiniz diye soruyor Erhan Bey. Hemen sıraya aldık. Hatay Altınözü Koskalesi Köyü'nden Zübeyir Yılmaz. Oktay Hançer Erciş'ten yazıyor. Diyor ki ırmaklarda akan suyun sesi, bahçelerde öten kuşların sesi, hafif hafif çiseleyen yağmurun sesi kadar huzur veriyor. Hazırlamış olduğunuz güzel program, dinlettiğiniz güzel türküler, emeklerinize sağlık. Çocuklarım, siz kıymetli ekibiniz ve bütün dinleyenler için istiyorum hayırlı haftalar, hayırlı çalışmalar. Çok teşekkürler Oktay Hançer. Gürhan Gündüz yoğun yağmurlu bir ağın sabahı diyor burada. Sıradaki türkü Ağın Kadınlar Kooperatifi'nin çok değerli kadın üreticilerine armağan olsun, emeklerinize sağlık diyoruz. Nide Bordan Namık Uras yazdı. Bir başka dinleyicimiz Muradiye Günhan Eskişehir'den, Nur Genç Ankara Hacettepe'den günaydın diyor. Her şey gönlünüzce olsun hepimiz için. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Bekir Gültekin Kayseri'den, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den merhaba diyor ve Rasim Salçık da Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden sıradaki türkümüze katılıyor. İzzet Altın Meşe yorumuyla dinleyelim mi bu türkümüzü ve sizlere seslensin sanatçımız Celal Güzel Ses'in derlediği Diyarbakır'ın bu sevilen ezgisinde Mardin Kapı Şen Olur diyelim türküsünde.

Bir Kerkük türküsünde dinledik Hakan Ünal'ı, Kurbanam Han Gözü ve Dedi. Ve bu türkülerle birlikte artık son saate de gelmişiz. Sedat Uzun inşallah güzel bir hafta olur diyor hepimiz için. Tokat'tan selamları var dinleyicimizin. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan yazmış. Yozgat Güzeli'den Nevzat Akı, Seki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu. Anamur'dan sıradaki türkümüze ortak olacak Hatice Kaymak Solak. İzmir Selçuk Efes'ten günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum. Sercan Aile Ege'nin incisi. Zeytin Diyarı'ndan güzel Manisa'mdan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Musa Aytu merhaba günaydın demiş Bartın'dan. Ali Aydoğdu bizi dinliyor Trabzon'dan. Serap Çökoşu da günaydın dedi. Sakarya'dan bir ileti gördük Haşim Varol'dan. Hüseyin Şahin hayırlı sabahlar, Almanya'dan sevgiler. Trabzon Yomra Demirciler Köyü'ndeki dostlara bir türkü armağan etmenizi diliyorum. Hani diyoruz ya, hep uzakları yakın eden TRT radyoları, işte Almanya'dan Trabzon Yomra'ya gidecek türkümüz. Bir başka dinleyicimiz Kütahya Tavşanlı'dan yazdı, İbrahim Demir, o da bizlerle birlikte. Ve gurbet elden sılama, saygıyla selamla özlemle diyor Gülnaz Malbastı Delal, iyi ki sizlerleyim diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz, biz de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz Gülnaz Hanım'a. Deniz Taş Demir Hacı Bektaş İlicek Köyü'nden herkese merhaba. Sıradaki türküyü armağan edelim diyor. Sabahattin Konal Giresun Direli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan yazdı. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan. Necip Koçerni de Borkürtçü Köyü'nden. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan. Turgut Eren Eskişehir'den. Hasan Hüseyin Bakır Afyon İstrihisar'dan. Behi Özgür yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba diyor. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz. Soner Koç sıradaki türküyü armağan ediyor İzmir Gazi Emir'den. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan. Mukaddem Şenel hayırlı sabahlar Mersin Silifke'den. Manisa Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı ve İzmir'den günaydın diyen Savaş Özatan'ın da mutlu bir hafta dilekleri var. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde seslendirecek sanatçımız Gülcan Kaya, Yücel Paşmakçı'nın Ahmet Özdemir'den derlediği Konya'nın türküsünü, Elmaların Yongası.

Evreşe yolları dar, bana bakma benim yârim var. Çanakkale Gelibolu Evreşe'nin türküsü Nida Tüfekçi'nin notayı aldığı, Yürek Kadın ekibinden Ümit Kaftancıoğlu'nun derlemiş olduğu Şenay Akayran seslendirdi. Efendim 9.14 olmuş saatimiz, İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Dinleyenlerimizin bir bölümü sosyal medyadan iletilerini, paylaşımlarını göndermeyi de sürdürüyorlar. Sayfayı yenileyelim şöyle, Facebook'tan okuyalım. Sıradaki türkümüze kimler ortak? Ankara Eryaman'dan yazmış Berkay Özdemir. Siz başta olmak üzere tüm yayın ekibine mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Sıradaki türkünüzü annem Sevil Özdemir'e, babam Özer Özdemir'e ve dayım Serdar Gülşen'e armağan etmek istiyorum. Teşekkürler Berkay Bey. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan yazdı. İzmir Buca'da bulunan çocukları için sıradaki türkümüzü istedi. Bir başka dinleyicimiz Şaban Dişli. Değerli çalışma arkadaşları, kolaylık dileklerimi paylaşıyorum sizlerle. Bir başka dinleyicimiz Murat Şükür Gevze'den yazıyor. Konya Bozkırdere köyünden selamları var Cevdet Tepe Yüksel'in. Ahmet Sezgin'in sesinden bir parça, bir türkü çalarsanız mutlu oluruz diyor. Hemen şöyle bir bakalım süremize ve repertuara. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan yazdı. Kemal Özkul sesleniyor. Günaydın, hayırlı sabahlar. Tavşanlı'dan takipçimizdir. Eşi Sündüz Hanım kendisi için ve berber esnafı için bir türkü bekliyor. Ankara Çubuk Veysel Zan, Mustafa İçer hayırlı sabahlar, hayırlı günler, kolay gelsin diyor. Sıradaki türkümüzü bekliyor. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, güzel bir gün, iyi bir hafta olsun hepimiz için. Mustafa Atmaca Afyonkarahisar'dan Zonguldaklılara, Afyonkarahisarlılara bir türkü bekliyoruz demişler ve sıradaki türkümüze ortak oluyorlar. Şimdi bir potpuru ile Toycular Yar Can diyeceğiz. Sanatçılarımız sizler için seslendirecekler. Van yöresinin türküleriyle şimdi sizleri baş başa bırakalım. Toycular Yar Can, ardından Zap Suyu Derin Akar. Sanatçılarımız sizlere sesleniyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Kömürlük dağına yağıyor yağmur, gelemem yanına yollar pek çamur. İresun Budancağ'ın türküsüydü Kadir Üstündağ'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Orhan Akalmaz yorumuyla sunduk sizlere. 9.26 olmuş saatimiz, İstanbul'dan yayınımızın artık son yarım saatindeyiz. TRT Türkü'de sabahtasınız ve şimdi hemen X'e, Twitter'a dönüyoruz. Hangi dinleyenlerimizin mesajları var orada, paylaşımları görelim. Selahattin Özdemir Niksar Yeşikaya köyünden selam göndermiş. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den belirleyeceğiniz türkü TRT Türkü'yü dinleyen Şanlıurfa'daki Kara Keçili akrabalarıma ve dostlarıma gelsin. Günaydın, hayırlı sabahlar, güzel bir Çamlıbel sabahından Ulu Bey Uşak'tan kucak dolusu sevgiler selamlar dedi Selahattin. Günaydın. Sıradaki türküleri aileme ve tüm sevenlerime armağan ediyorum. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey'e. Aksaray Ortaköy Bozkır köyünden takipçimiz Kerem Bozkurt da bizlere ve bütün TRT Türkü dinleyenlerine günaydın diyerek bir selam gönderdi. Döndük Facebook'a. Burdur Esenevler'den Zeki Gün yazmış. Bütün ekibinize, çocuklarıma, torunlarıma, eşime, kaynım polis emeklisi Nuri Şen'e ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun. Türkan Şekerci Kastamonu Küreçaybükü köyünden bizlerle. Şenol Özçelik yazdı. Yeni bir haftaya girerken yine sizlerleyiz. Özgür Aldemir günaydın, iyi yayınlar, Mersin'den sesleniyor. Hacı Ayaz Giresun Esbiye Güzelyurt köyünden, Özgür Aldemir Mersin'den, Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den dinleyicimiz. Hepinizin ömrüne bereket diye her sabahki güzel dileğini bizlerle paylaşıyor. Efendim, bir türkü istemiştiniz. Ah neyleyim gönül senin elinden. İnşallah yarın sabah çalalım, olur mu? Eşim Saynur Hanım, torunlarım Selcan, Efe, Yiğit, Elanur, Yağız, Özçelik'le değerli öğretmenimiz Mükremin Öztürk'e, kıymetli abim Rıfat Coşkun Cüceloğlu'na armağan ediyorum. Efendim Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismini yazmış. Müjgan Kızılkaya bizlerle beraber. Günaydın TRT Türkü ailem. Herkese armağan olsun. Güzel sağlıklı bir yaşam diliyorum. Şefim Sevim Taşçı Coşkun, Köksal Coşkun, Mesut Baykut, Cem Yağan ve bütün dinleyicilerinize bir türkü armağan ediyorum. İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Niksar'dan Selami Kabakçı, Fatih Çelebi hoş geldiniz hanemize Kahramanmaraş sevgiler diyor. İbrahim Gümüş Anamur'dan yazdı. Ergün Tontu Darende'den, Erdoğan Öztürk Balıkesir'den, Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan yazıyor. Emine Atamer, Hasan Gömeç Manisa Karali Köyü'nden, Recep Uzun Afyon Karahisar'dan, İbrahim Kaçar Eskişehir'den, Gültekin Erkılıç eşim Meral oğlum Ege için istiyorum diyor Gaziantep'ten, Ali Yöntem Bucak'tan yazdı. Hüseyin Güven, Cafer Özal ve tüm kardeşleri için bir türkü bekliyor. Balıkesir'den İsmail Hakkı Cansız, Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal, Recep Kalkan Afyon'dan, Adnan Önem Aydın Efeler'den, Mustafa Telli Kayseri'den ve Uşak'tan Mehmet Tayı. Şimdi gelecek olan türkümüzü bekleyen isimler. Mustafa Özcan'la devam ediyoruz. Mustafa Acar'la devam ediyoruz. Yozgat Akdağ Madeni'nin sevilen türküsüdür. Nida Tüfekçi Muzaffer Sarı Sözen'den derlemiş bu türküyü. Yine gördüm Elif kızın yüzünü, duman da sandım şalvarının tozunu.

Halaylım Leyla'lı Kırmataş'ın Kenarı türküsü, Malatya'nın ezgisi, sanatçımız Nihat Erdağ'ın sesinden sizlere ulaştı. Selahattin Alpay'ın türküsüdür. Efendim, artık vedaya doğru gidiyoruz. Hemen istekleri şöyle bir toparlayalım ama herhalde yine birkaç ileti kalacak. Sevgili Huriye Özer biraz sitem etmiş. Estağfurullah efendim, ne demek, her zaman beraberiz. Sıradaki türküyü size armağan edelim. Eşi Bircan Bey ve bütün öğretmen arkadaşlarına gelsin. Selamlarımız da Huriye Özer'e. Rahman Cengiz yazıyor, güzel bir hafta diliyorum. Ergül Yüksel, memleketten dönüş sabahı, bugün biraz hüzün, biraz burukluk var. Annem Nurdane ve babam Cemal için istiyorum sıradaki türküyü. Şu an eminim ki annem TRT Türkü eşliğinde kahvaltıyı hazırlıyor. Onları çok seviyorum. Ömürleri bereketli olsun. Allah kavuştursun Ergül Yüksel. Bir başka dinleyicimiz Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Madımak'tan.

Melek'ten yazıyorlar. Bir Sivas türküsü istemişler. İnşallah yarın sabah sizlere buluşturalım, olur mu? Melike Hanım ve Ezgi Hanım. Melike Kelen, Ezgi Kelen, Osmaniye Düzeçi'nden dinleyicilerimiz Kelen ailesi için istiyorlar. Ezgi Hanım demiş ki, şu anda biz iki kız kardeş yazıyoruz. Kız kardeşimin nişanı var. Kahvaltı hazırlayındayız ailece. Sizi dinliyoruz ve sizi dinlemek çok keyifli. Osmaniye'den, Düzeçi'nden takipçileriniz. Sıradaki türkü Canım Aileme ve Düzeçililere.

gelsin, iyi yayınlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bir diğer dinleyicimiz Ali Yöntem, TRT Türkiye değerli ekibe çok teşekkür ediyorum diyor. Yine gördüm Elif Kız'ın türküsü için var olun demiş. Sizler de efendim hep birlikte. Bir diğer dinleyicimiz Murat Bey Niğde'den yazıyor. Cemal Özkay, Akhisar'dan İsmail Özdemir, değerli türküleri bizlerle buluşturduğunuz için çok teşekkürler. Övgü, sevgi ve takdir dilekleri var İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu'nun. Tokat merkezden kucak dolusu sevgiler diyor Buse Ordu. Sıradaki türküyü minik kızım Elizam'a armağan ediyorum iyi yayınlar dilekleriyle. Mevlüt Koç hayırlı sabahlar diyor. Maksut Tanış Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden yazdı. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den yine beraberliğimizi paylaşıyor. Hüsamettin İlbas Altınözü Koskalesi köyünden bütün türkü severler için istiyorum demiş. Mehmet İnce TRT türkü dinlemek bir ayrıcalıktır diye söze başlıyor. Karabük'ten tüm sevenlerime iş arkadaşlarım Hamdi Müsellim, Hakan Kömsöken ve Lütfi Hızar'a armağan olsun. İlkeli ve kaliteli yayınlarınız için teşekkür ediyorum. İstanbul Pendik'ten takipçimiz, dinleyicimizdir. Bakalım hangi dinleyenlerimiz var başka. Murat Şükür Gebze'den hayırlı haftalar dileklerini paylaştı bizlerle beraber. Aziz Aydın'ın Sinop Boyabant'tan bizlere katıldı. İyi haftalar, iyi yayınlar dileklerini paylaşıyor ve sıradaki türkümüze ortak oluyorlar. Şimdi sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı bir Van Erciş türküsünde sizlere seslenecek. Bahçeye gel ki göreyim.

Hüsamettin Subaşı'nın türküsüdür. Hüseyin Mustafa Arı yorumuyla dinledik. Artık kapanış zamanı. İnşallah ama yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyeceğiz. İbrahim Can sanatçımız Karadeniz'in türküleriyle sizlere seslenecek. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz eşliğinde. Onu dinlerken biz de vedamızı yapmış olacağız. Nuray Soy'dan Serbest Sever, Pınar Kundakçı Temel ve sizler. İşte 3 saatlik bir zaman dilimi sona eriyor. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım. Hoşçakalın. Hoşçakalınız efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum yöresinden al yeşil giyinmiş allanır türküsünde geçen emame sözcüğü. Başına örtmüş emame, nazınan gider hemame diyor türkümüz. Burada geçen emame kelimesi sözlükte sarık ya da tesbihlerin püskül takılan uç kısımları olarak tanımlanır. Ancak türkümüzde hamama giden bir kızdan bahsedildiğine göre başa örtülen bir tür örtü, başörtüsü şeklinde tanımlayabiliriz. Daha önceki programlarda işlediğimiz bu türkümüzde de geçen çermik kelimesinin kaplıca anlamında olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi Faruk Kaleli'den derlenen bu türküyü Zülkü Faltan'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 5.2 şiddetindeki sarsıntılar kısa sürede paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı-Kapı Kule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Kapı Kule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapı Kule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. Kesimin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini söyledi. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Mirza, Tokat'tan. Mersin'den Konya'ya geçiyoruz. Ben ve ailem için Konya'nın Sille türküsünü çalar mısınız?

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu arşivlerinde bugün 1997 yılında kayda alınan Yurttan Sesler programını sizlerle buluşturacağız. Bugün Şef Tuncer İnan yönetimindeki koroyla Anadolu'nun dört bir köşesini türkülerle gezeceğiz. Koro, Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya türküsüyle programına başlıyor. Meşeden gel, asürmelim meşeden.

Hasan Engin Kahramanmaraş Elbistan'dan bir uzun hava söyleyecek. Deli gönül, bizim ele gidersen, selam söyle, eller bana küsmesin.

Meşelidir engin dağlar meşeli. 3 gün oldu ben bu derde düşeli. Hüseyin Avni'nin kaynaklık ettiği bu Antalya Elmalı türküsünde Şahin Gültekin'i dinliyoruz.

Muracı Osman Pehlivan'dan derlenen Rumeli türküsüyle yurttan sesler devam ediyor. Koro'dan dinliyoruz. Yalı kenarında zülfüm tararım. Zülfüm tarağımı kaybettim, ararım. Benim yoktur kimseye hiç zararım. Hanım, senin pamuk ellerin kınalı.

Kayseri Bünyan türküsü ile Ülkü Beşgül geliyor mikrofona. Dağdan yuvarlandı kayalarımız, gam ile yoğruldu mayalarımız. Nola taş doğraydı analarımız.

İsmindeki Yurttan Sesler Korosu son olarak Tokat Türküsü icra edecek. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Aşık Veli Aydın'dan derlemiş. Karşıdan aşık gider, yükünen kaşık gider. Sevdiğimi almazsam gözlerim açık gider.

0: İki solisten türküler.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından merhaba. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugün sanatçılarımız Emel Taşçıoğlu ve Neşet Ertaş'tan türküler dinleyeceğiz. Programımıza ilk olarak Hisarlı Ahmet'ten alınan ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği Kütahya yöresine ait bir türküyle başlıyoruz. Ardından bağlı olarak Muzaffer Sarı Söze'nin Halil Söyler'den derlemiş olduğu bir Sivas ezgisi dinliyoruz. Sanatçımız Emel Taşçıoğlu seslendiriyor.

Şimdi de Kırşehirli Muharrem Ertaş'ın bir türküsüyle usta yorumcumuz Neşet Ertaş'ı dinliyoruz. Sonrasında bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Çopur Ahmet'ten derlemiş olduğu Konya yöresine ait bir ezgiyle yine sanatçımızın sesine kulak veriyoruz.

Son olarak başkent Ankara yöresine ait bir Zekeriya Bozdağ türküsüyle ilk olarak Emel Tahçıoğlu'nu dinliyoruz. Bağlı olarak Kırşehirli Neşet Ertaş'ın bir türküsüyle sanatçımızın yorumu alıyor sırayı. Bir sonraki

0: İki Solist'ten Türküler.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %1,84 oldu. Yıllık bazda ise %29,73 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. Ekim ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiraları en fazla %31,49 artırılabilecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde yapılan operasyonlarda 547 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin 155'i tutuklandı. İstanbul'da terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosu açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yılın 9 ayında terör operasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi. 130 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturması ile gündeme gelen İngiltere'deki Fireford hava üssünde

bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Ekim Pazartesi, yepyeni bir haftaya daha türkülerin güzel enerjisiyle başladık bile. Gün ortasında İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Türkülerle gün ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yılmaz İpek Stüdyosu'nda İzmir Radyosu'nun çok kıymetli sanatçılarıyla birlikte olacağız. Onlar sizler için türküleri canlı olarak çalıp söyleyecekler. Programı bugün yapımcımız Esra Eren sizler için hazırladı. Sesimizi sizlere tonmeisterimiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Keyifli bir program olması dileğiyle bugünkü sanatçılarımızı takdim etmek istiyorum sizlere. Malumunuz açılış türkümüzü seslendiren Tuncay Kemertaş bugün bizlerle. Onun dışında yine solistlerimiz Emre Kızıl ve Ethem Kaya misafirlerimiz olacak bugün. Onlara eşlik edecek saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, tarda Ali Özkan Özcan, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde

0: yöremiz ise şimdi okuyacağımız eserin künyesini söylemek gerekirse efendim Erzincan'dayız.
1: Hı hı.
0: Şepke'nin Kavakları diyeceğiz.
1: Dinliyoruz efendim, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, yüreklerine sağlık olsun.
0: Çok teşekkürler. Efendim Tuncay Kemertaş'tan dinledik. İki güzel türkü türkülerle gün ortasında. Türkülerle geziyoruz bu programda. Yurdun dört bir yanını canlı olarak çalıp söylüyoruz İzmir Radyosu'ndan. Bu kez yine radyomuzun bir başka güzel sesi, sevgili solistimiz Emre Kızıl bizimle olacak. Merhaba Emre, hoş geldin yayına sen de.
2: Hoş buldum, siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Sen bizi hangi yöreye götüreceksin?
2: Ve hangi
0: türküyü seslendireceksin?
2: Gidelim. Çukurova, Adana yöresine doğru gidelim bence.
0: Tamam.
2: Ahu gözlüm tut elimden.
0: Diyelim.
2: Diyelim.
0: Buyurunuz.

0: çekmeden gel, çıkma.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık. Çok güzel bir türküydü. Emre Kızıl'ı şimdi uğurluyoruz ama programın ilerleyen dakikalarında yine...

0: Ne güzel sesinden bizler için yine güzel türküleri seslendirecek sevgili Emre Kızıl. Türkülerle gün ortasında şimdi bu kez yine radyomuzun güçlü seslerinden Ethem Kaya bizlerle. Merhaba Ethem, sen de hoş geldin
1: Merhabalar,
0: yayına.
1: çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen kıymetli dinleyenlerimize selamlarımızı gönderelim, sevgilerimizi gönderelim. Günün bu saatinde canlı canlı onlar için türküler söyleyeceğiz.
0: Evet, şimdi artık Ekim ayı, sonbaharı iyiden iyiye hissediyoruz. Sen de bir güzel sonbahar türküsü
1: Evet,
0: söyleyeceksin, değil mi?
1: Evet. Yozgat'a gideceğiz.
0: Tamam.
1: Çok sevdiğim, uzun süredir de okumadığım Turabi'den. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu diyeceğiz.
0: Dinliyoruz keyifle, buyurun.

0: Sonbaharın sert rüzgarı, mihrican gibi gönül bahçesine dert düşenlerin, feleğin okuna hedef olanların türküsünü taşıdı. Sevgili Ethem Kaya, radyolarınıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Umarım yine yerine ulaşmıştır, dinleyenlerimiz de keyifle dinlemiştir diye umuyorum.
0: Üstadların da gönüllerine sağlık.
1: Ellerine sağlık.
0: Kavalıyla Halil Çok Yürekli, Kabak Kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, Gürhan Yüksel, Ali Özkan Özcan, Gökhan Mertaro ve Tayfun Şakalakoğlu şahane bir
1: sağlık.
0: Eşlikti. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Seni de uğurluyoruz sevgili Ethem Kaya. Ve programın bu bölümünde 5 Ekim gününün altını çizmek istediğimiz önemli bir gün olduğu için sizinle paylaşmak istediğimiz aklın, bilimin, sevginin, erdemin ışığıyla yolumuzu aydınlatan, bir harfle başlayan o kutsal yolculukta geleceğimizi ilmek ilmek işleyen tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlamak istiyoruz efendim. Bir toplumun geleceğine dokunan, çocukların gözlerindeki ışığı geleceğin umuduna dönüştüren, bilgi kadar sevgiyi de cömertçe paylaşan her bir öğretmenimize minnettarız. Yayınımızın bu özel anında baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Ve bu güzel günün anlamına binaen Sivas'ın Şarkışla toprağından süzülüp gelen Aşık Veysel'in bizlere mirası türkülerimizden biri olan Kul Olayım, Kalem Tutan Ellere adlı türküyü dinliyoruz Mücella Atan'ın sesinden.

0: Saatler 12.31'i gösterdi. Türkülerle gün ortası programımız İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Şimdi solistlerimizden Emre Kızıl bir kez daha mikrofon başında. Emre bizlere iki güzel türkü seslendirecek ama önce Adana'ya götürecek.
1: Evet. İlk durağımız Adana. Vücudum şehrini seyran eyledim diyeceğiz. Sözleri Kul Himmet Üstadıma ait. Hı hı. Mustafa Özgül hocamızın notaya aldığı güzel bir Adana türküsü diyelim.
0: Keyifle dinliyoruz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi gerçekten. Sevgili Emre Kızıl'ın güzel sesinden dinledik. Şimdi bir Malatya türküsüyle devam edecek sevgili Emre.
1: Evet, şimdi yine Mustafa Özgül hocamızın notaya aldığı. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet ere yar yolladım, mektubumu almaz mola diyelim.
0: Buyurunuz.

0: Efendim hasret çekenlerin, gurbet acısı yaşayanların, sevdasından ayrı düşenlerin duygularına tercüman oldu bu güzel türküyle sevgili Emre Kızıl. Üstadların da gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Türkülerle gün ortasında efendim şimdi yönümüzü sıra gecelerinin, köklü geleneklerin diyarı Şanlıurfa'ya çevireceğiz. Bir kez daha mikrofona Tuncay Kemertaş'ı davet edeceğiz. Yeniden merhaba.
1: Merhaba, merhaba efendim.
0: Sıradaki türkümüzün anonsunu sizden alabilir miyiz?
1: Palandağ dumandır diyeceğiz efendim.
0: Dinliyoruz.
1: Dediğiniz üzere bir Urfa'ya doğru uzanacağız.
0: Evet, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun. Abdülkadir Algın'dan alınan Selahattin Alpay'ın derlediği bu güzel türküde Tuncay Kemertaş'ı dinledik efendim. Türkülerle gün ortasında şimdi bir Muş türküsüyle sizleri baş başa bırakacağız. Muazzez Turing'den alınan Yaşar Aydaş'ın notaya aldığı sıradaki türkümüz Mektebin Bacaları.

0: Türkülerle Gün Ortası programımızda yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşmaya başladığımız şu dakikalarda bir kez daha sevgili Ethem Kaya mikrofon başında Türk Halk Müziği repertuarımızın en seçkin tasavvufi ve felsefi örneklerinden birini seslendirmek üzere üstelik.
1: Evet, Aşık Turabi'den alınan çok güzel bir eser. Sivas yöresine ait. Gel gönül gidelim aşk ellerine.
0: Muradın yar ise bir tane yeter diyoruz.
1: Evet.

0: Ne güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Gönüllerinize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Ustalarımızın da yine ellerine, yüreklerine sağlık, sağ olsunlar.
0: Gerçekten öyle. Artık keyifle geçen bir saatin sonuna geldik değerli dinleyenler. Türkülerle gün ortasında veda vakti. Program yapımcımız Esra Eren, ton masterimiz Fırat Özturan, mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Türkülerle gün ortası programımızda İzmir'de yine radyomuzun birbirinden değerli sanatçılarını ağırladık. Onlar sizler için birbirinden güzel türkülere ses verdi. Onlara bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, Halil Çok Yürekli, Kavalı'yla, Tarı'yla Ali Özkan Özcan, Kabak Kemanesi'yle Cafer

0: Nazlı Baş bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu ve ritimde Gökhan Mert Erol eşlik etti. Solistlerimiz Tuncay Kemertaş, Emre Kızıl ve Ethem Kaya misafir oldular bugün radyolarınıza. Ve şimdi yine sevgili Ethem Kaya'nın sesinden dinleyeceğimiz güzel bir türküyle evet. veda ediyoruz.
1: Tesadüf de oldu. Yine bugün Sivas, demek okuduğum eser de Sivas'tı. Hı hı. Bu son okuyacağımız türkü de Sivas. Halil Söller'den alınan çok güzel bir türkü. Sivaslara Tebek'te Üzüm Kara diyeceğiz.
0: Bu güzel türküyle veda edeceğiz ama yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle de diyoruz efendim. Bizlerden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 5 Ekim Pazartesi gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Emre Fidan sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. Bizim Eller'in ilk türküsünü Şirin Üstün seslendiriyor. Bir türkü demeti dinliyoruz. Bizim Eller başlıyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim İller programında birlikteliğimize Elazığ yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Ender Balkır söylüyor. Gel benim gelin yârim.

Aşık Sümani'den alınan bu türküyü Semra Algül söylüyor. Ervah-ı Ezel'den, Levh-i Kalem'den bu benim bahtımı kara yazmışlar.

0: TRT Türkü.
1: Arşivden seçtiğimiz türküde Bilal Ercan'ın sesine kulak veriyoruz. Ceylan gözlerine kurban olduğum, Tanrı selamını almaz mısınız? Mevlam sizi süs için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz?

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.17'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Şerife Hatun'un sesiyle Sivas yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam suna boyluya. Senin için yalvarayım Mevla'ya, belki seni bana yazar yaradan.

Erzincan yöresine gidiyoruz. Aşık Daimi'den alınan türküyü Süleyman Yıldız söylüyor. Sevdiğim yüzünden kaldır nikabı. Niçin aşıklara sır görünürsün?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Bizim Eller programında birlikteliğimize Dünya Tekin'in sesiyle Elazığ yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Kar mı yağmış şu harputun başına, kurban olam toprağına daşına.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bir uzun havayla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola düzüldü.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Haşimi'den alınan türküyü Gülşen Kutlu söylüyor. Kendini yaktın pişirdin, niye ağrı çekersin gönül?

0: TRT Türkü.
1: Yücel Paçmakçı'nın Ardahan yöresinden derlediği türküyü Hasan Özel söylüyor. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Kahramanmaraş yöresine gidiyoruz şimdi. Nuray Aliler'in sesine kulak veriyoruz. Seher Yeli, Nazlı Yare, bildir beni, bildir beni.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde şimdi Kerkük yöresine gidiyoruz. Ali Haydar Gül söylüyor. Kaladan bakar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Erzincan yöresine gidiyoruz şimdi. Zeki Oğuz, Refik Aktan'dan alınan türkü, Hakan Ünal söylüyor. Gurbete gidişimdir, Gonca Gül derişimdir.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Selma Atalar hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Emre Fidan sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Sevgi Ateş'in sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Güzeller bezenmiş. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2020'den sonra ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin enflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı askeri harekatı sürdürüyor. Babül Mendeb yakınlarındaki Zubab bölgesi Husilerden geri alındı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, işgalci İsrail'in Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Bu provokasyonların derhal son bulması gerektiğini belirten Ömer Çelik, işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz dedi. Türkiye, yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkat çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. 7 kayıp yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcısı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2 iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, fethi kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde yapılan operasyonlarda 547 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin 155'i tutuklandı. İstanbul'da terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosu açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yılın 9 ayında terör operasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre %20 arttığını söyledi. 130 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Haberleri sunduk.

sazla buluştuğu, hüznün, sevincin ve umudun aynı tellerde can bulduğu bir türkü diyarı programından daha tüm dinleyenlerimize merhaba. Birbirinden seçkin türküleri sizlerle buluşturacağımız Türkü Diyarı program ekibimizi takdim ederek birlikteliğimize devam edelim. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlamaya çalışacak olan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Ercan Yaşar'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizleri kadim kent Diyarbakır'ın taş sokaklarına, Suriçi'nin o kendine has tarihi dokusuna götürüyoruz değerli dinleyenler. Biner Payton'a, gider Seyran'a, gözleri benzer Ahu Ceylan'a. Şark Bülbülü Celal güzel sesten alınan bu Diyarbakır ezgisiyle sanatçımız bizlerle.

Diyarbakırlı sanatçı Bedri Aysel'den dinlettik Biner Payton'a Gider Seyran'ı. Şimdi de sizleri Senem Akdemir'le baş başa bırakacağız sevgili dinleyenler. Kahve koydum fincana, hele bakın micana. Kör olası Kel Seyit, nasıl kıydın bu cana? Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'ndan derlediği Giresun yöresinin sevilen bu türküsüyle sanatçımız bizlerle.

Değerli dinleyenler, şimdi sizleri Erzurum'un bağrından kopup gelen, yüreklere dokunan içli bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Değerli türkü severler, suda balık yan gider, açma yaram kan gider, buna tabip neylesin, ecel gelmiş can gider. Bu güzel türküyü Hayriye Temiz Kalp'ten alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'de derlemiş. Erzurum yöremize ait bu türkümüzü de sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in yorumuyla dinleteceğiz.

Her yâre, yol ver dağlar, yol ver bana. Aşık Yener ve İsmail Özden'e ait bu türküyle Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor. Gülşen Kutlu seslendirecek bu güzel türküyü.

Ve şimdi de Kubat söylüyor. Nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan güzel yarsız olur mu? Zekeriya Bozdağ'dan alınan bu hareketli Orta Anadolu türküsüyle sanatçımız bizlerle.

Bazen koca bir ömrün yükü bir dizeye sığar ve türkülerle dile gelir. Bunca kahrı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi der Ozan ve devam eder dertli sözlerine. Eller muradına erdi, gitti cananım gelmedi. Yeşim Dağlı, Aşık Daimi'den alınan bu içli Erzincan ezgisini seslendirecek. Yüreğimizin sitemini, gurbetin ve ayrılığın yükünü mızrabın ucuna yükleyecek.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Türkü Diyarı'nda şimdi de Zonguldak yöresine ait bir ezgi dinleyeceğiz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği bu türküyü Erol Köker'in yorumuyla dinliyoruz.

sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı. Kırşehir yöremize ait bu güzel Neşet Ertaş türküsünü de Şule Arık'ın yorumuyla dinliyoruz.

Türkü Diyarı'nda sırada Elazığ yöresine ait bir türkü var değerli dinleyenler. Vardım baktım demir kapı sürgülü, siyah saçlar sırma ile örgülü. Hıdır Karaduman'dan alınan Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği bu ezgi Hüsamettin Subaşı'nın farklı yorumuyla birleşecek ve bizleri türkü dolu yollara alıp götürecek.

Türkülü yüreklerin buluşma noktası, sırlarını, surlarını fısıldayan kadim şehir Diyarbakır'dan seslendiğimiz Türkü Diyarı programımız devam ediyor ve şimdi de Ragıp Binzat'tan alınan hareketli bir Adıyaman türküsüne kulak veriyoruz. Göl başına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Devrim Kaya bizlerle.

Muradı böyle, akar gider muradı böyle. Ben derdimi felekten sordum. Felek dedi, bu derdin muradı böyle. Seyfettin Sucu'dan alınan Şanlıurfa yöresine ait bu uzun havayı sanatçımız Münevver Özdemir sizler için seslendiriyor.

Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl. Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir yöresine ait bu türküyü de Arzu Akmeş'e seslendiriyor sevgili dinleyenler. Sanatçımız ses vereceği bu türküyle bulunduğumuz yeri şenlendirecek.

Sevgili dinleyenler, şimdi Şanlıurfa Siverek Türküsü ile birlikteliğimize devam edelim. Hakan Ünal'ın sesinden dinleteceğimiz Altının Ufağıyam Türküsünü Altan Demirel notaya almış.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Soner Emre hazırlamıştı Türkü Diyarı'nı, teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar'dı, sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlere güzel bir Diyarbakır türküsüyle el sallayacağız. Celal Güzel sesten alınan türkümüzü Erkekler Topluluğu Korosu seslendiriyor. O yârimin damından hoplayamadım. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenler, TRT Trabzon Radyosu'ndan sunduğumuz Karadeniz'den programında bir saatlik birlikteliğimiz başladı. İlk türkümüz Giresun yöresine ait olacak. Cemile Cevher'den dinleyeceğiz. Küçük Hüseyin'den alınan türkü. Oy bahçenize ben giremedim gazelden. Oy başım alıp ben gidemedim güzelden.

İkinci türkümüz Talip Özkan'ın sesinden. Burdur Yeşilova yöresine ait. Ali Urhan'dan alınmış. Koyu mu olur gabardıcın gölgesi? Günden güne artar o yârimin sevdası.

Artvin Şavşat yöresine ait bir oyun havasını Mahir Selman ve İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarından dinledik. Karadeniz'den programı Özlem Üngör'ün sesiyle devam ediyor.

Muhsin Tercan'dan alınmış Ordu türküsünü Okan Murat Öztürk söylüyor. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım, nice güzeller sevdim de kız senden bıkamadım.

Değerli dinleyenler, size TRT Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. Nazlı Öksüz az önce radyonuzdaydı. Bu kez Musa Eroğlu'na yer vereceğiz. Bakıp cemali yare çağırırım dost dost. Dil oldu pare pare çağırırım dost dost.

Programımızda son olarak Marsis topluluğuna yer vereceğiz ve bu ezgiyle size veda ediyoruz. Karadeniz'den programını dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Güzel günler dilerim size. Hoşça kalın.

Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2021'den sonra ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyonu ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral

Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden de ard arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinliyi daha katletti. Eğitim hakları çalınan Filistinli öğrenciler ise derme çatma çadırlarda öğrenim görmeye çalışıyor. İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktalarını artırdı. Türkiye, yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit hava savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedefine dikkat çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Sosyal Sorumluluk Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin insani yardımda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmak için işbirliğine hazır olduğunu da söyledi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Yasin Kol'un MASAK raporu da ortaya çıktı. Hesaplarındaki 6000'e yakın işlemde 135 milyon liralık para transferi tespit edildi. Sadece bu yıl hesabına 22

2,3 milyon lira yatırıldığı saptandı. Manisa ve Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara borçlarını indirimli kapatma fırsatı sunan kampanya sürüyor. Yaklaşık 228 bin kişiyi ilgilendiren %25 indirim kampanyasıyla borcunun tamamını kapatamayanlar da indirimden yararlanabilecek. Son başvuru tarihi 19 Ekim. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. 5 Ekim Pazartesi gününde sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Günün yorgunluğunu türkülerle geride bırakmak için sizleri de bekliyoruz. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Üner ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor, keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Türkü yolculuğumuz için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü sanatçımız Nuray Hafiftaş seslendirecek. Ankara yöresinden Su Sızıyor, Sızıyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Halil Poyraz'dan derlediği İstanbul yöresine ait türküde Taylan Özgür Ölmez'i dinleyeceğiz. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarısözen'in Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresine ait türküde Gül Emekçi'yi dinleyeceğiz. Yağmur yağar, er dereler sel alır.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Aksu'dan derlediği Artvin yöresine ait bir türkü dinliyoruz. Gürnüş Öztürk'ten. İndim dere ırmağa.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir akşam, güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Biz yarın yine saat 16 haberlerinin ardından birbirinden güzel türküler eşliğinde burada olacağız. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Sevgili dinleyenler, programa Cengiz Özkan'ın söyleyeceği bir Gaziantep türküsüyle başlıyoruz. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bir Sivas türküsü dinleyeceğiz. Kubilay Dökmetaş söylüyor. Gündüz hayallerim, gece düşlerim.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada bir Sivas türküsü var ve Aşık Veysel sizlerle dost dost diye hayaline geldiğim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Zara söylüyor bir Ankara türküsünü. Atım Arap'tır benim.

0: TRT Türkü.
1: Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle değerli dinleyenler. Sizlere bir Denizli türküsüyle veda ediyoruz. Tülin Berbergil söylüyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu duyurdu. Erdoğan, Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerden de övgüyle bahsetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkati çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uydu geliştirmenin önemine vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi. Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise Kasım 2021'den sonra ilk kez %30'un altına indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında fikirleri üretime dönüştürmek amacıyla yürütülen üreten sağlık ekosisteminin büyüdüğünü açıkladı. Ekosistem 10 bini aşkın kullanıcı, 300'den fazla tesis ve binlerce cihaz altyapısına ulaştı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başladığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden ard arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 6 Filistinliyi daha katletti. Eğitim hakları çalınan Filistinli öğrencilerse derme çatma çadırlarda öğrenim görmeye çalışıyor. İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktalarını artırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026'nın 9 ayında yurt dışına kaçan suçluların 294'ünün Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Hangi ülkeye kaçarsa kaçsın suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2 iddianame hazırlandı. Dosyalar

Diğerinde ise adli tıp kurumunda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, Fethi Kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada, İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı, yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. Gerilimin gölgesinde İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Haberleri sunduk.

Gonca henüz açılmamış, yaprakları sıkıca kapanmış gül ya da çiçek tomurcuğudur. Büyümeye, tazeliğe ve saklı bir güzelliğe işaret eder. Bizim türkülerimizde Gonca sadece bir bitki değildir. Ele avuca sığmayan körpe bir sevdalının da simgesidir. Henüz açılmamış güzelliğiyle ulaşılması zor olanı, saflığı ve saklı kalan duyguları anlatır. Ulaşılması zordur çünkü Gonca saklanır. Kolayca sergilemez kendini. Halk ozanları sevgiliyi Gonca'ya benzetirken onun saflığını, tazeliğini ve sitem dolu gururunu anlatırlar. Birazdan dinleyeceğimiz türküde Gonca hem hüznü hem de o tatlı sevda neşesini içinde barındırır. Kırmızı gül goncaları deste deste bağlanır ama asıl bağlanan o güzellik karşısında aşığın gönlü olur. Şimdi bu taze sevdayı ve neşeli sistemi coşkuyla dile getiren hareketli bir türküye kulak verelim. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste. Ben senin aşkından olmuşum hasta.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Ramazan Özbay ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu, huzurlu ve keyifli bir akşam diliyoruz. Size bugün takvim 5 Ekim 2026'yı gösteriyor. Günlerden pazartesi, yeni bir haftanın daha başındayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. O pazartesi sendromu dediğimiz zaman zaman canımızı sıkan, zaman zaman kendimizi huzursuz hissettiren bir garip alışkanlıktır ki Türkü Akşamı programıyla biz bu alışkanlıkları, bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz ikram edeceğimiz türkülerle size. Programı Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Emin Kırık ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programa. Mustafa Özcan seslendirecek programın açış türküsünü. Hasan Avcı kaynaklık etmiş dinleyeceğimiz Manisa türküsüne. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalım ananı ben getirdim imana.

Sümer Ezgül Azerbaycan'a gidiyoruz. Zeynep Hanlarova'nın kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçı. Dağlar kızı Reyhan, analar kuzusu Reyhan.

Özel gönlümün derlediği Denizli Acıpayam türküsünü Turgay Başyay'la söylüyor. Damardına doleştim, ot yolmaya buleştim. Meramım ot mot değil, ben dudu kıza uleştim.

Aysun Gültekin ve Orhan Akalmaz'dan birer türkü dinledik türkü akşamında. Ahmet Tuzlu'yla sanatçının yöresine Kerköy'e gideceğiz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınmış türkümüz Mehmet Özbek derlemiş. Kalk gidağın şehbağına gazele, men çıtalım sen fistanın tezele.

İbrahim Can seslendirdi dinlediğimiz Trabzon türküsünü. Arzu Arıkan'la Adana'ya gidiyoruz. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Mihnet ile verilmişin neyliği?

Aziz Çelik'e ait beste türkülerden biri var sırada türkü akşamında. Bedi Akartürk seslendirecek. Düz tara yar, düz tara yar, zülfün düz tara. 99 yarem var, senden oldu 100 yara.

Ali Haydar Gül, Seyfettin Sucu'nun kaynaklık ettiği türküyü seslendirdi. Semra Algül Oflas'la Elazığ'a gidiyoruz. Hafız Osman Öge'den alınmış türkü Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna can ağrısı tesir etti koluma.

Sanatçımız Seda Bingöl beste türkülerden biriyle türkü akşamında Onur Kocamaz'a ait türkü. Gözlerim yollara düşer bakarım, kimse gelmez yüzüm gülmez ağlarım.

Ankara'dan canlı sunduğumuz türkü akşamında yöremiz Erzincan. Gülay Özer seslendirecek yöreden alınan türküyü. Şu yüce dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var?

Münevver Özdemir seslendiriyor dinleyeceğimiz Zerezi türküsünü. Aliye Kılıç derlemiş türkümüzü. Kaşların keman senin, elinden aman senin. Derdin belan çekmişen bir hayli zaman senin.

Elazığ yöresinden devam ediyoruz türküler ikram etmeye. Abdullah Tunç kaynaklık ederken Mehmet Özbek derlemiş Ender Balkın'ın söyleyeceği türküyü. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şalkına bülbüller konar.

Selma Geçer seslendiriyor Şanlıurfa türküsünü. Bu yoldan çoklar gider, aç gelir toklar gider, sinemi kalkan ettim, her gelen oklar gider.

Nurullah Akçehir seslendirecek kendisine ait türkü. Felek ne derdin var ise ben varım yasal başıma. Bıkmışım senin dünyandan, zaten gelir dar başıma.

Ulaş Kurtuluş ünlü seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli radyo dinleyenlerim. Seyhan Sultan'la Malatya'ya gidiyoruz. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste. Ben senin derdinden olmuşam heste.

Nazlı Öksüz de devam edecek Türkü Akşamı değerli radyo dinleyenlerim. Neşet Ertaş'a ait bir türkü söyleyecek sanatçı. Ne olur hey gelin ne olur öpmeyinen adam ölür.

Cuma Gözkaya ile devam edecek program. Davut Sulari'ye ait türküyü seslendirecek sanatçı. Siyah perşemeni dökmüş yüzüne salınarak gelen Hüma'ya bakın. Kimden söz işitmiş düşmüş hüzüne. Keder yakışmayan Sima'ya bakın.

Veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nda bugün 5 Ekim 2026 günlerden pazartesiydi. Yeni bir haftanın başındaydık hep birlikte. Umarız çok keyifli bir zaman dilimini yine birlikte geçirir. Hafta sonuna, o iki günlük güzel tatil dilimine sağlıkla, sıhhatle, afiyetle ulaşırız. İçinde bulunduğumuz bu yoğun tempoda da günün yorgunluğunu türkülerle hafifletmeye çalıştık biz program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı dinlediğiniz programı. Teknik yönetmenlerimiz Emin Kırık ve Abdullah Tombuloğlu'ydu. Mikrofon başında ben Mustafa Yalın vardım. Mehmet Demirtaş'ın seslendireceği ritmik türkülerden biriyle veda edeceğiz size. Anonim bir türkü seslendirecek sanatçı Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nın son bölümünde. Kayalar merdim merdim, kim bilir kimin derdin, ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim. Yarın tekrar buluşmak üzere, her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.

Sevgili radyo dinleyenleri, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Ege'nin dağlarında duman var, sis var. Gönül topraktadır, taştadır. Yüreği titreten ses bağlamanın tezenesinde yükselir, toprağa, taşa, gökyüzüne, suya karışır. Bozdoğan'da dağlar bir başkadır. Çal diyarak akan çaylar sazlıklara, derelere, gözelere dolar. Akan suyun şırıltısı gittiği yerlere taşır türkülerin sesini. Kimi zaman öğüt verir türküler, dilden dile, gönülden gönüle. Ama işin özü öğüdü vermekte değil, alabilmekte. Dumanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında taşında. Bir ben değil, cümle alemin başında. Özel gönlümün Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın yöresinden Bozdoğan Zeybeğini korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Çalıp Söyleme Geleneği'nin önemli temsilcisi Özay Gönlüm, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Benim hiç ustam olmadı diyen Özay Gönlüm, 1956 yılında Muzaffer Sarı Sözen'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Yurttan Sesler programlarına misafir sanatçı olarak katıldı. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başladı. Kendine özgü icrası, ağzı, tavır repertuarıyla disiplinli olan sanatçı, Ege bölgesine özgü zeybekleri, boğaz havalarını, teke zortlatmalarını, ağıtları, oyun havalarını, tahtacı semahlarını ve deyişlerini başarıyla temsil etti. Onun özgün repertuarının arasına kattığı fıkraları ve çok bilinen Nini'nin mektupları Üstad Özay Gönlüm'ü bölgesinin vazgeçilmezi yaptı. Zobalarında guru da meşe yanıyor, yanıyor ya Mehmet Efem de üşümüş de donuyor, boncuklu da gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor. Özay Gönlüm'den alınan Denizli yöresinden ağır zeybekte Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, Nine'nin mektupları Usta Özel Gönlüm'le özdeşleşmiş, özlü yergi ve nasihatlerden oluşan metinlerdir. Uslub olarak Denizli yöresinden bir Nine'nin ağzından askerdeki torununa yazılmış mektuplardan oluşur. Üstad bu mektupları bir meddah gibi özgün Denizli şivesiyle dillendirmiştir. Usta Özel Gönlüm aynı zamanda yaşamı boyunca yüzlerce köy dolaşmış, derlemeler yapmıştır. Halen TRT repertuarında yer alan 200 civarında türkünün derleyicisi, kaynak kişisi ya da notayı alanıdır. Çözdal Mıstavali, Kara Üzüm Salkımı, Evlerinin Önü Bulgur Kazanı, Tepsi de Tepsi Fındıklar, Elindedir Bağlama, Denizli'nin Horozları Bellidir, Akçakoca Zeybeği, Köşkdere Zeybeği bunlardan sadece bazılarıdır. Osmanım'ın Mendili Saman Sarısı, Osmanım'a Gıydılar Gece Yarısı, Özel Gönlüm'ün babası Ahmet Gönlüm'den derlediği Denizli Tavas yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Usta Özay Gönlüm kendisiyle özdeşleşen çok önemli bir çalgı tasarımı ve icrası gerçekleştirdi. Yaren adını verdiği bu saz 3 farklı bağlama çeşidinin, ki bunlar tambura, bağlama ve curadır, aynı tekneden uyulmasıyla yapıldı. 1974 yılında üstadın özgün tasarımı olarak oluşturulan Yaren sazı hocamız Cafer Açın tarafından yapıldı. Ancak bu saza Yaren adının verilişi 1976 yılında TRT'de yayınlanan Halit Kıvanç'ın sunduğu bir yarışma programıyla gerçekleşti. Usta spiker Halit Kıvanç o yılları şöyle anlatıyor. Özay Gönlüm sadece benim değil, herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıydı. Dünya tatlısı bir insandı. 1976 Nisan'ında sunuculuğunu yaptığım Bir Kadın Bir Erkek adlı yarışma programına katılmış ve 3 saplı sazına beraberce isim aramıştık. Seyircilerden muazzam sayıda mektup geldi. İlk elemede 35'e indirebildik. Daha sonra tekrar beraber oturduk. Ben, Özay sen dost adamsın. Yaren de dost demek. Sazın adı Yaren olsun dedim. Zaten o da bu isim üzerinde duruyordu ve sazın ismi bulunmuş oldu. O, insana Yaren izlerimi veren güler yüzlü bir insandı. Sevgili dinleyiciler, ustamız, hocamız Özay Gönlüm'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve kendisinin Hüseyin Aktekin'den derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküde Özgür Eren'e kulak veriyoruz. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Haydi 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşelim. Türkiye açışı Sipsi ile Ferhat Erdem yapıyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Aşık Veysel aslen Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyündendir. Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonucu gözlerini kaybeden Ozan tüm hayatını karanlık bir dünyada yaşamıştır. Aşığın yaşadığı yer Emlek bölgesidir. Bu bölge aşıklarıyla ün salmış, sohbetlerin, muhabbetlerin yapıldığı bir yerdir. Aşık Veysel bu sohbetlerde şiire, saza ve söze merak saldı ve karanlık dünyasını gönül gözüyle aydınlatarak sazının telinde, yüreğinin sözünde aydınlığa çevirdi. Hayatı söylediği deyişlerinde yaşadığı yaşattı. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'den, asıl adıyla Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ünal Sofoğlu seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, 1931 yılında Ahmet Kutsi Tecer'in öncülüğünde kurulan Halk Şairlerini Koruma Derneği aynı yıl Sivas'ta Halk Şairleri Bayramı düzenler. Muzaffer Sarı Sözen Üstad'ın da yer aldığı bu etkinliğe Aşık Veysel'in de katılması sağlanır. Bu anlamda Ahmet Kutsi Tecer önemli rol oynamıştır. Zira Aşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer için dilimin bağını çözmüştür demiştir. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkışla Yöresi'nden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, katıldığı Halk Şairleri Bayramı'ndan sonra Aşık Veysel'in yaşamında yeni bir dönem başlar. Söylediği şiirlerin yanı sıra plaklar doldurur, eğitmenlik yapar. Hakkında kitaplar, makaleler yazılır. Adından ve sanatından hem yaşarken hem de ölümünün ardından bu kadar söz ettiren ender aşıklardandır. Özellikle şiirlerindeki duygu, biçim ve ustalık onu bugün ve gelecekte daima hatırlatacaktır. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aşık Veysel'den alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Aşık Veysel'in saz çalışı yalındır. Dokunaklı ve tavırlıdır. Yetiştiği yörenin tüm özelliklerini saz çalışında görmek mümkündür. Emlek yöresi ve bu yörede yetişmiş aşıklar kendine özgü bir düzenle bağlamalarını çalarlar. Ozan Veysel bu anlamda önemli bir temsilcidir. Deyişlerindeki söz unsuru kadar melodilerde tavır ve üslup içermektedir. Ustamalı deyişlerde dillendirmiştir Aşık Veysel. Ama kendi deyişleri onun özünü yansıtan kimliği olmuştur. Sevgili dinleyiciler, büyük Ozan Veysel'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Agül seni camekanda görmüşler. Siyah saçın sırma inen örmüşler. Üryam da seni bana vermişler. Muzaffer Sarı Söze'nin Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkışla yöresinden Emlek Ağzı Uzun Hava'ya bağlı olarak yine aşığın kendisinden alınan deyişle Zafer Albayrak mikrofona geliyor. Kendisine bağlamayla Umut Sülünoğlu eşlik ediyor. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden yoz olur gider.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere verilen genel isimdir. Halk arasında ağıt türünden şiirlere de deyiş denilmektedir. Ayrıca Türk halk müziği içerisinde Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine, Ercan bencileyin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi. Musa Eroğlu'ndan alınan İçel Mut yöresinden deyişi Ali Demirhan'dan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyenleri, tüm Türk dünyasında olduğu gibi Azerbaycan müziği içerisinde aşıkların önemli bir rolü vardır. Bu anlamda Azerbaycan'da güçlü aşıklar yetişmiştir. Özellikle Aşık Azaflı, asıl adıyla Mikhail Zeynelov, önemli bir isimdir. Aşık Azaflı, Genceli'dir. Bu bölge, aşıklık geleneğinin geçmişten günümüze önemli yerlerinden biri olmuştur. Aşık Azaflı'nın çalıp söyleyişindeki güzellik, şiirlerindeki mana güçlüdür. Halk şiirinin hemen hemen bütün türlerinde başarılı olan Aşık Azaflı, şiirlerinde sevgiyle birlikte tabiat ve sosyal konulara da yer vermiştir. Koca Kartal isimli kitabı da bulunan aşığın bu isimle dillendirdiği mahnısı sadece Azerbaycan'da değil, ülkemizde de sevilerek okunmaktadır. Koca Kartal ne gezirsen dağlar goynunda goynunda, bala gördüm anasının ağlar goynunda goynunda. Azerbaycanlı aşık Azaflı'nın mahnısını Senem Akdemir seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, baharın gelişi toprağın, havanın, suyun ısınmasıyla başlar. Kırlarda, ovalarda, bahçelerde ağaçlar çiçek açmaya, çimenler yeşermeye durur. Tabiatın mucizevi bu canlanışı yürekte coşku olur. O coşku ki sevdiğine duyulan aşkla birleşir, ses olur, saz olur, türkü olur. Bahçelere geldi bahar. Emin Aldemir'in İhsan Tafralı'dan derlediği Kars yöresinden türküyü İmran Koç söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, milletimizin tarihi nice kahramanlıklarla doludur. Tarihin her noktasında kazandığımız destansı zaferler türkülere, uzun havalara da konu olmuştur. Yiğitler silkinip ata binende, derelerde bozkurtlara ün olur. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki radyo sanatçıları konserinin sonuna geldik. Koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas yöresinden Köroğlu çeşitlemesiyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Sadi Pirkoca, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Umut Sülünoğlu, Kaval ve Sipsi Ferhat Erdem, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kabak Kemane Uğur Önür, Tar Murat Akçay, Bas Mert Aslan, Ritim Ertuğrul Güney ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yönetmen Adem Gürlek, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben Mustafa Yılın. Hoşçakalın.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gönül kapılarını türkülere açanların adresi Türkü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün de Anadolu'nun yedi rengini, binbir feryadını ve neşesini sazın teline, sözün özüne sığdırıp evlerinize misafir oluyoruz. Bugün yolumuza yoldaş olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte seslendireceğiz. Güzel bir türküyle başladık. Yarim derdini ver bana, dermanın olayım senin dedi Hakan Ünal. Hoş geldin Hakan'cığım.
1: Ali abi hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hoş buluştuk. Sesine, hoş buluştuk. Nefesine sağlık, evet, öncelikle. Çok keyifliydi.
1: Şükür kavuşturana.
0: Evet, yine güzel bir programda, evet, Türkiye'de.
1: Güzel, samimi bir ortamda, evet, İzmir akşamından tüm dinleyenlerimize de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz.
0: Gönül dolusu sevgilerimizi, evet, gönderelim, evet, saygılarımızı abim, gönderelim.
1: Bütün türküler onlar için.
0: Evet.
1: Aşık Seyfullah'tan alınan güzel bir türküyle açtık. Şimdi diyeceksin herhalde nereye uzanıyoruz. Evet. Şimdi
0: güzel bir deyiş var.
1: Çok
0: sana,
1: güzel bir deyiş. Şahatay'dan alınan bir, evet, deyiş. Necedir ağlarsın ey kaşı keman diyelim.
0: Dinliyoruz Hakan Ünal.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Hakan'cığım nefesine, yüreğine sağlık. Bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Değiş
1: üstadlarımızın
0: için.
1: De ellerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu evet. Güzel nameler için. Evet. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yolumuz Afyon Emirdağ'a doğru düşüyor. Tayfun Er Yılmaz'dan alınan ve benim çok değerli hocam Hale Gür'ün derlediği güzel bir türkü var. Salım Poyraz gıcım gıcım gıcılar, yüreğime düştü goygun acılar diyeceğiz. Ama Tayfun Er Yılmaz benim konservatuvardan, üst sınıflardan çok kıymetli bir arkadaşımdı. Onu da genç yaşta kaybettik. Kendisine rahmet dileyelim. Bu güzel türküyü dile getirmeye çalışalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık Ali abi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sevdiğim bir türkü.
1: Hakan'cığım, senin de gönlüne
0: sağlık. Birçok şeyi de çağrıştırıyor bende.
1: Evet, çok keyifli bir türkü.
0: Çok güzel bir eser.
1: Her zaman, ne zaman okusam bu türküden çok büyük keyif alıyorum. Evet. Hem sözel olarak, içerik olarak, melodi olarak çok öyle güzel örtüşmüş ki. Yine çok güzel bir türkümüz var sırada değerli dinleyenlerimiz. İzmir Bergama yöresinden Hasan Çakıefe'den alınan ve Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği bu türküyü de yine ben dile getirmeye çalışacağım. Hakan'la beraber de paylaşabiliriz yine. Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman galip geldi, haklayamadım. Amanın amanın efeler, öldürme beni diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım, bu güzel eşlikleriniz için. Bu güzel türkülere hayat veriyorsunuz, ruh veriyorsunuz. Hakan'cığım sana da çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Türküler, eserler güzel olunca.
0: Harika, harika. İyi ki türkülerimiz var. Kesinlikle, İyi ki türkü yoldaşlarımız var. İnşallah değerli dinleyenlerimiz de keyif alıyorlardır. Birlikte bu güzel türkülerimizi paylaşıyoruzdur. Efendim, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Onun da geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü. Bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle alıyoruz. Samimi üslubu ve bağlamasından yükselen içli namelerle Anadolu insanının kederini, sevdasını ve umudunu seslendirir. Garip mahlasıyla dile getirdiği her türküde insan sevgisini ve alçak gönüllülüğü merkeze alarak halk müziğinde derin izler bırakan ustalardan biridir. Şimdi bizi Hakan Ünal, Neşet Ertaş'tan alınan bir uzun havayla buluşturacak. Başım alıp çıksam bir yüce dağ. Ve yine ardından uzun havaya bağlı olarak Neşet Ertaş Üstad'ın güzel bir türküsünü bağlayacak. Kurusa fidanın, güllerin solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim diyecek Hakan Ünal.

0: Evet.
1: Ruhu nasıl, şad olsun.
2: Nasıl sözlerdir? Evet. Nasıl bir duygulardır? Aşk, evet, nasıl evet. Sevdiğine ya onun, bir hitabettir?
1: Ruhu şad olsun tabii ki bu arada. Bir röportajında şöyle söylüyor. Çalmaya çalışmayın. Yani aşk varsa o sizi bir şekilde yol verecek ve ilerleyeceksiniz diyor. Büyük üstadın da ruhu şad
2: ruhu
1: olsun.
2: Şad olsun. Yani şu sözlere bakar mısın? Ağırsa müthiş, saçların, evet, belin, evet, bükülse, evet, birer birer hep, evet, dişlerin
1: kimin
2: bükülse,
1: aklına gelir? Kimin gönlünde geçer?
2: Vücudun geçe, kurusa, evet, kanın çekilse evet, yine şu gönlümün yağarsın ya. Evet, evet. Yani çok bunun müthiş, üstüne daha ne denebilir, evet, bilemiyorum. Evet,
1: ruhu şad olsun.
2: Ruhu şad olsun. Evet. Mekanı cennet olsun. Aa. Evet değerli dinleyenlerimiz, Türkiye'vi canlı canlı türkülerimizle devam ediyor. Yine sırada çok keyifli bir türkü var. Benim severek okuduğum ve sizlerin de her daim bizlerden istek olarak istediğiniz türkülerden bir tanesi. Bu arada tabii ki uzun havada yol gösteren çok değerli arkadaşlarım Halil Demirler bağlamasıyla Fedai Tekşahin'de kavalıyla eşlik ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve Erzincan yöresinden Salih Dündar'dan alınan bu güzel türküyü de ben dile getireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Teşekkürler üstadlar.
1: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Harikasınız ya valla. Ne güzel çalıyorsunuz. Bizler de okumaya çalışıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu güzel türküler sizlere gelsin. Bir Neşet Ertaş türküsü de ben okuyayım mı Hakan'cığım ya? Birlikte de paylaşabiliriz. Yine olur, çok sevilen, olur, hareketli olur bir türkü. Hadi şey okuyalım. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı. Diyelim mi?
1: Evet.
0: Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler, teşekkürler sevgili arkadaşlarım. Çok böyle o kadar içten, candan, yürekten çalıyorsunuz ki.
1: Kesinlikle ellerine sağlık.
0: Bizler de o coşkuya katılmaya çalışıyoruz. Türkülerimizi seslendirerek. Evet Hakan'cığım, Türkiye'vi canlı olarak devam ediyor ve şimdi şöyle bir Diyarbakır'a doğru
1: uzanalım. Aklına. Oradan evet. Türkmeneli Kerkük'e doğru uzanalım. Hüsnü İpekçi'den alınan çok güzel bir türkü. Hayri Yoldaş ağabeyimizin derleyip notaya aldığı. Neylerem köşkü sarayı çöl bana yeter. Neylerem atlas libası şal bana yeter diyelim.
0: Çok da keyifli bir türkü. Evet. Senden dinliyoruz. Hakan Ünal seslendiriyor.

0: Hakan Ünal, yüreğine gönlüne sağlık Hakan'cığım. Bu güzel Diyarbakır türküsü için. Evet, yine sırada çok keyifli bir türkü var. Bu sefer evet, şöyle bir Kerkük'e doğru yol alıyoruz. Kerkük'e de buradan Türkiye evinden kucak
1: selam
0: dolusu
1: olsun. Türkmenliğe selam olsun.
0: Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Emin Aldemir'in Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği güzel bir türkü. Ne diyeceğiz Hakan'cığım?
1: Evlerinin önü yonca diyelim.
0: Yonca kalkmış, dam boyunca. Evet. Haydi beraber.

Hakan Ünal, çok çok teşekkürler Hakan'cığım. Yüreğine, gönlüne sağlık. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna doğru gelirken şöyle bir Giresun'a doğru yol alalım. Güzel bir türkümüz var sırada. Onu da ben dile getirmeye çalışacağım. Giresun'un içinde iki sokak arası diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Sevgili arkadaşlarım, çok çok teşekkür ederim. Hakan'cığım, yüreğine, gönlüne sağlık. Bugün de Türkiye evinin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavral, ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte söyledik. Güzel, hareketli bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Püsküllüdür püsküllü, Alagürgen'in dalı. Hoşça kalın, türkülerle kalın efendim.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı pazarda bal var gelinim, sende bir hal var, anana yalvar gelinim dizeleriyle başlayan bir kına türküsüyle açtık. Bedia Akartürk seslendirdi. Değerli dinleyenler, bizi takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen programımızda düğün geleneklerimizi konuşmuş, düğün, kız ve erkeğin hayatlarını birleştirmesi, bir yastığa baş koyması için yapılan merasimlerin bütünüdür. İşte bu törenlerde, yani merasimlerde söylenen türküler de tören ve merasim türküleri olarak değerlendirilir. Bu türküler yöreye göre değişiklikler arz etse de işlenen konu aynıdır demiş, türkülerimizden örnekler sunmuştuk. Bugün de bu programda düğün geleneklerimizi konuşacak, zaman kalırsa kına ve kına yakma geleneğini anlatacağız. Şimdi bir kına türküsünde Emel Taşçıoğlu'nu dinletelim sizlere. Ailime mor kınalar yaktılar.

Değerli dinleyenler, şimdi konumuza devam etmek için geçtiğimiz programı kısaca hatırlatmak istiyorum. Düğüne davet edilecek kişilerin daha önceden belirlendiğini, yakınlık derecesine göre armağanlar gönderilerek davet edildiğini, gönderilen armağanlara Anadolu'da okuntu denildiğini, okuntunun okumaktan, davet etmekten geldiğini, güveye evinin damına davul zurna eşliğinde dikilen bayrakla düğünün başlatıldığını, düğünün genellikle perşembe günü başlayıp pazar günü sona erdiğini, kişilerin durumuna göre bir hafta süren düğünlerin olacağını, yemekli, eğlentili gelin hamamı, güveye evine çeyiz getirilmesi, çeyiz yazma, serme, kız ve güveye evinde aynı anda yapılan kına gecesi düğünün en önemli aşamalarından olduğunu, gelinin evinden alınıp güveye evine getirilmesi,

Nikah kıyıldıktan sonra gelin anayı gelini almak üzere kız evinin önünde toplanır. Duvak takılmış, tellerle süslenmiş gelin özel olarak hazırlanıp süslenmiş bir ata bindirilir. Güvey evine doğru götürülür. Burada da gelinin bindiği atın sağ dış tarafından çekilmesi, gelinin armağan almak için attan inmekte nazlanması, inip de yeni evine girerken güveyinin damdan onun üstüne bozuk para ve çerez atması gibi çeşitli geleneksel uygulamalar yerine getirilir. Anadolu'daki düğünlerde gençler güreş, cirit ve benzeri geleneksel gösteriler yaparlar. Özellikle halay çekerler. Çukurova'da güreş yalak çıkarmayla başlar. Yalak çıkarma, güreşe hazırlama ve ısınma hareketi sağlamak amacıyla yapılır. Güneyde özellikle Çukurova düğünlerinde halayda türkü söylemek gelenektendir. Şimdi halayda söylenen bir halay havası dinletelim sizlere. Hasan Özel seslendirecek. Hasan Dağ.

Anadolu'daki düğünler çevre köylülerin katılmasıyla oldukça kalabalık olur. Gece yapılan sinsin oyunu ise düğünlerin en görkemli eğlencelerindendir. Oyunlar, halaylar devam ederken güveyi bu sırada yanından ayrılmayan sadıcı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte hamama gider. Tıraş olur, gerdek için hazırlanır. Birlikte kılınan yatsı namazından sonra dualar ve ilahiler okunur. Ardından güveyinin gerdeğe girmesiyle düğün sona erer diyor. Belkıs Akkale'yi dinletiyoruz. Akşam olur, davul zurna çalınır.

Davullar çift çift vurula. Avluda halay kurula. Düşler hayra yoruna. Şen ola düğün, şen ola. Kuş ötsün, kuzu melesin. Görümceler un elesin. Düğün bize de gelesin. Şen ola düğün, şen ola. Çalınsın sazlar, ötsün teller. Oyuna çıksın güzeller. Kıvrılsın incecik beller. Şen ola düğün, şen ola. Gelin giyinsin atlası. Kalaylansın bakırtası. Ağlamasın kız anası. Şen ola düğün, şen ola. Bir o yana bir bu yana. Kol kol seymenler dolana. Gözlerin aydın kaynana. Şen ola düğün, şen ola. Çifte kurşun ata ata. Gelini bindirdik ata. Yolumuz yeni hayata. Şen ola düğün, şen ola. Şen ola düğün, şen ola.

Önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylüyor. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.

0: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Ozan severler, türkü severler. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Türkay Güner'le birlikte programımızı sürdürmüş olacağız. Her programda Anadolu'nun ayrı bir yaylasında, ayrı bir ozanla sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün Kayseri'nin Develi ilçesinden, ozan yurdundan, Aşık Seyrani'nin yurdundan bir konuk ozanımız var. Beni kırmadı, geldi. Ozan Yusuf Alper, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk değerli
0: üstadım. Nasılsınız?
1: Allah razı olsun, sizleri gördük, daha
0: yolculuk
1: iyi olduk.
0: Yolculuk nasıl geçti?
1: Gayet iyiydi, keyifliydi. Buraya geldiğimiz için daha bir mutlu olduk, daha keyifli geçirdik.
0: Evet, bir kendinizi bir anlatın.
1: Ben Ozan Yusuf Alper.
0: Evet.
1: Yaklaşık 20 yıldır hocam, sazımızla, sözümüzle Türk dünyasını, Türk milli kültürünü, kültürümüzü, yöremizi, töremizi, yöremizi...

Çal seyrani durma sazın, Hakk'a eyle sen niyazın, sana secdesiz namazın, kısmet olan kılar bir gün.

vücudumu kavursunlar, yönüm hakka çevirsinler, harman edip savursunlar muhabbetin yerlerine yar. Bir kamilin yolun tutsam, aşk oduna yanıp tütsem, bülbül gibi feryat etsem Muhammed'in güllerine yar. Seyrani kaldır parmağın, vaktidir hakka durmağın. Seyrani kaldır parmağın, vaktidir

0: Yüreğine sağlık, çok güzel. Gerçekten ben her zaman derim ki Yunus'tan sonra Seyrani. Çok aşıklar gelmiş
1: Allah
0: geçmiş.
1: Olsun.
0: Ama
1: mekanı cennet olsun.
0: Gerçekten Seyrani'yi herhalde Kayseri de tam anlayamadı.
1: Öyle.
0: Yani böyle bir o, peki niçin diyeceksiniz?
1: Şurada ince bir nüans var hocam. Mesela buyurun. Seyrani son kıtada diyor ki, çal Seyrani durma sazın, Hakk'a ile sen niyazın, sana evet. Secdesiz namazın, kısmet olan kılar bir gün diyor. Evet. Develden de çok kişi aslında kısmet olmamış. Çünkü şu an mezar yeri de gıyabi bir mezar yeri.
0: Ben gittim,
1: belli değil.
0: Okul yapmışlar. Hatta o bir sözünde diyor ki Seyrani kabrinde cici cici bebeler. Şimdi onun yeri sökülmüş.
1: Evet.
0: Mezarının yerinde okul yapılmış. Evet. Cici cici bebeler. Çocuklara bahsediyor.
1: Ya.
0: Çok büyük bir insan. Fakat büyük oradan ziyade şu var. Bütün aşıkların, mesela hemen hemen ben Türk dünyasındaki aşıkların
1: evet.
0: %99'unun gücümce

0: okudum, öğrenmeye çalıştım. Fakat Seyrani'de şu fark var. Seyrani yeni bir çığır getirmiş.
1: Evet.
0: Herkesin söylediğini söylemiyor.
1: Kesinlikle.
0: Mesela mantarın tohumunu bul diyor o devirde. Mantarın tohumunu bul,
1: Evet.
0: çoğalt diyor. Mantarın tohumu nasıl çoğaltılır? Değil mi?
1: Evet.
0: Hiciv. O dönemde işte israfın önlenmesi.
1: Kesinlikle. Ve Seyrani'nin sözleri hocam çok
0: Evet.
1: insanları böyle hani yüreğine batacak şekilde. Mesela ölümü hatırlatırken de öyle, nasihat ederken de öyle. Hani insanı hakikaten böyle gerçekle yüzleştiren bir yapısı var Seyrani Baba'nın.
0: Yani bugün Seyrani'yi tam anlatmaya kalksak Zülfü yara dokunur.
1: Öyle.
0: Onun için duracağız burada. Evet, bakalım şimdi Yusuf bize ne okuyacak, ikinci bir eser daha. İçinden ne doğarsa onu oku.
1: Olur. Aslında Seyrani'den bahsetmişken bir Seyrani'den bir eser
0: Tabii
1: daha
0: tabii
1: okuyabiliriz bu
0: tabii.
1: kadar
0: Çok güzel.
1: bahsetmişken.
0: Zamanımız çok.
1: Seyrani'nin üstadım siz de geldiniz bir heykeli var Tevel'in
0: Tabii.
1: meydanında. Onun
0: Tabii.
1: dört köşesinde yazan bir şiiri var.
0: Evet.
1: Bunda da gerçekten mesajları, ilahi mesajları çok yüksek. Diyor ki Allah'ın
0: Zaten Develi'nin eski ismi Everek.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Everekli Seyrani Baba
0: Evet,
1: diye
0: evet,
1: aslında
0: evet.
1: geçiyor. Diyor ki Seyrani Baba, Allah'ın emrine mutiyim dersen Resul'ün emrine itaat eyle. Helal haram demez bulduğun yer sen müminlik sözünden feragat eyle. Zahmi aşka gelip merhem sarmaya, ferhat olup bir gün bağrın yanmaya, kudretin yoksa beyte varmaya, gönül Beytullah'tır ziyaret eyle. Kulun rızkını verir Hazreti Bari, açılan gülleri incitmez hari. Kötülük değildir erkişi kâri, kemlik edenlere inayet eyle. Kalbini geniş tut sıkma Seyrani, rızayı bariden çıkma Seyrani. Gönül Beytullah'tır yıkma Seyrani. Elinden gelirse imaret eyle.
0: Al sana bir Yunus,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Aynen gönülü Kabe ile
0: Evet,
1: bütünleştirip
0: Yunus işte. Evet,
1: Beytullah
0: bakalım
1: timsali yapalım.
0: şimdi dinleyicilerimizi daha da bekletmeden.

0: Eyvallah, çok sağ ol, çok sağ ol. Ne kadar arı duru bir Türkçe değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü bir de şeyin de etkisi var. Kendisi nakaş işleri, mimarlık şeylerinde çalışıyor. Evet. Yazı yazıyor, hattatlık yapıyor. Aşıklar Kahvesi var. Hala daha Kum Kapı'da o Kayserilerin, Develilerin iş yerleri var, kahveleri var.
1: Evet.
0: Aynı gelenekler orada devam ediyor. Fakat onları da bir taşlamış.
1: Evet. Ki bir de zehirlenme olayı var. İki defa da zehirleniyor. Evet. Hani evet. Burada şeyde baş edemiyorlar. Çünkü
0: azmedemiyor aşıklar.
1: Atışmaları alıyor, bütün atışları alıyor.
0: Evet. Allah rahmet etsin diyoruz.
1: Mekanı cennet ve olsun. Ruhu şad olsun. Seyyidani babayı da yine İstanbul'da yad etmişler.
0: Ona yakışır şekilde anılması lazım. Kültür Bakanlığı özellikle Seyyidani'ye çok önem vermesi lazım. Belediye veriyor ama biraz son zamanlarda bu ozanların günlerine dikkatimi çekiyor, sizin de öyle.
1: Evet.
0: Artık ozanları getirmiyorlar, sanatçı getiriyorlar.
1: Evet.
0: Ya arkadaş, isimlerini vermeyelim de o sanatçılar, onlar da bizim, evet, dostlarımız ama ozanların programına ona çok seyirci gelsin. Şimdi böyle güzel güzel damardan gittin, Poyrazoğlu bakalım. Evet. Şöyle bir başka bir kulvara gireyim. Ne okuyorum, ne diyorum? Eserin adı Değmez. Heh.

saymanın, itibarı olmaz sözde caymanın, yalan yanlış haberleri yaymanın. Cezası aynıdır.

0: Böylece bir...
1: Evet, yüreğinize sağlık, evet. Hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun.
0: Büyük mü diyelim, yoksa bir hani zaman meselesi, sosyal, evet, konular
1: biraz
0: diyorlar.
1: Biraz sitem, biraz...
0: Biraz da hiciv.
1: Aynen, evet. Biraz hiciv, biraz sitem.
0: Niye? Bakıyorum yani bir adam sevgilisini olan koluna takmış geliyor. Ben Ferhat'ım, bu da Şirin ama adlarımızı değiştirdik. Değiştirmişsin ama Ferhat Dağları demişti, sen de kulağını delmişsin. Bu olmuyor. Değil mi?
1: Evet, ne yazık ki hocam.
0: Arkasına bir türkü okuyayım yavaş yavaş. Bakalım programın sonuna geliyoruz.

0: Poyrazoğlu gerçeği var, güzellerin bir şeyi var. Avcıların tüfeği var, ya ceylanın neyi var ki dedik.
1: Eyvallah hocam.
0: Ve bir programın sonuna geldik. Ama şöyle söz alıyoruz ki, gelecek haftaki programımıza biz Yusuf'u bırakmıyoruz.
1: Eyvallah hocam.
0: Söz mü?
1: Söz.
0: Yani ikinci, söz olsun. Bundan sonraki olacak
1: sesimiz,
0: program için.
1: Sesimiz solumuz yettiği sürece.
0: Madem gelmişsiniz Develi'den buraya kadar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun, şerefli olun. Yine bir programın sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Seyrani Baba'nın kokusunu getirdiniz.
1: Ben de
0: getirdiniz.
1: Hoş buldum hocam. Bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Yayında emeğe geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de sağlıklı, afiyetli, mutlu günler diliyorum.
0: Eyvallah, sağ olun.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dört bir tarafından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Muzaffer Sarı Sözler'in Selahattin Tek Akçe'den derlediği Eskişehir türküsüyle başlıyoruz. Mehmet Erenler sizlerle. Aşamadım şu dağların belinden, kahve içerken fincan kaydı elimden.

Yıldıray Çınar'ın Salih Çamur'dan derlediği Samsun türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

Muzaffer Sarı Sözen'in İsmail Soysal'dan derlediği Ordu Türküsü'yle Hüseyin Balcı sizlerle. Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları, arşın olmuş Mustafa'nın kolları.

Saadettin Gürhan'ın Ali İhsan Erdoğan'dan derlediği Çorum türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz. Halimi arz ettim dağlara taşa, dedim götürmüyor bu gam yükünü.

Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Semra Algül sizlerle. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Muzaffer Sarı Sözlerini Seyit Can Özer'den derlediği Gaziantep Türküsüyle Tuncay Kemertaş sizlerle. Atına binmiş elinde dizgin, girdiği cephede hiç vermez bozgun.

Mehmet Çalmaşır'ın Abdurrahman Demir'den derledi Erzurum türküsünü Lütfü Ortakale söylüyor. Acep bir karubanhane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu ilden.

Mustafa Özgür'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Dilek Karadağ söylüyor. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gönül kapılarını türkülere açanların adresi Türkü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün de Anadolu'nun yedi rengini, binbir feryadını ve neşesini sazın teline, sözün özüne sığdırıp evlerinize misafir oluyoruz. Bugün yolumuza yoldaş olacak arkadaşlarım. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte seslendireceğiz. Güzel bir türküyle başladık. Yârim derdini ver bana, dermanın olayım senin dedi Hakan Ünal. Hoş geldin Hakan'cığım.
1: Ali abi hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hoş buluştuk. Sesine, hoş buluştuk. Nefesine sağlık,
1: evet,
0: öncelikle. Çok keyifliydi.
1: Şükür kavuşturana.
0: Evet, yine güzel bir programda, evet, Türkiye
1: güzel,
0: evinde.
1: Samimi bir ortamda, evet, İzmir buluştuk. Akşamından tüm dinleyenlerimize de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz.
0: Gönül dolusu sevgilerimizi,
1: evet,
0: gönderelim,
1: evet,
0: saygılarımızı
1: abim,
0: gönderelim.
1: Bütün türküler onlar için.
0: Evet.
1: Aşık Seyfullah'tan alınan güzel bir türküyle açtık. Şimdi diyeceksin herhalde
0: yine,
1: nereye uzanıyoruz? Evet. Şimdi
0: güzel bir deyiş var.
1: Çok
0: sana,
1: güzel bir deyiş. Şahatay'dan alınan bir, evet, deyiş. Necedir ağlarsın ey kaşı keman diyelim.
0: Dinliyoruz Hakan Ünal.

0: Teşekkürler, teşekkürler. Hakan'cığım nefesine, yüreğine sağlık. Bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim. Üstadlarımızın da ellerine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu evet. Güzel nameler için. Evet. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yolumuz Afyon Emirdağ'a doğru düşüyor. Tayfun Er Yılmaz'dan alınan ve benim çok değerli hocam Hali Gür'ün derlediği güzel bir türkü var. Salım Poyraz gıcım gıcım gıcılar, yüreğime düştü goygun acılar diyeceğiz. Ama Tayfun Er Yılmaz benim konservatuvardan, üst sınıflardan çok kıymetli bir arkadaşımdı. Onu da genç yaşta kaybettik. Kendisine rahmet dileyelim. Bu güzel türküyü dile getirmeye çalışalım.

0: Ağzına yüreğine sağlık Ali abi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sevdiğim bir türkü.
1: Hakan'cığım senin de gönlüne
0: sağlık. Birçok şeyi de çağrıştırıyor bende.
1: Evet, çok keyifli bir türkü.
0: Çok güzel bir eser.
1: Her zaman, ne zaman okusam bu türküden çok büyük keyif alıyorum. Evet. Hem sözel olarak, içerik olarak, melodi olarak çok öyle güzel örtüşmüş ki. Yine çok güzel bir türkümüz var sırada değerli dinleyenlerimiz. İzmir Bergama yöresinden Hasan Çakıefe'den alınan ve Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği bu türküyü de yine ben dile getirmeye çalışacağım. Hakan'la beraber de paylaşabiliriz yine. Gerizler başından hoplayamadım, döküldü cephanelerim, toplayamadım. Düşman galip geldi, haklayamadım. Amanın amanın efeler, öldürme beni diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım, bu güzel eşlikleriniz için. Bu güzel türkülere hayat veriyorsunuz, ruh veriyorsunuz. Hakan'cığım sana da çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Türküler, eserler güzel olunca.
0: Harika, harika. İyi ki türkülerimiz var. Kesinlikle, İyi ki türkü yoldaşlarımız var. İnşallah değerli dinleyenlerimiz de keyif alıyorlardır. Birlikte bu güzel türkülerimizi paylaşıyoruzdur. Efendim, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Onun da geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü. Bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle alıyoruz. Samimi üslubu ve bağlamasından yükselen içli namelerle Anadolu insanının kederini, sevdasını ve umudunu seslendirir. Garip mahlasıyla dile getirdiği her türküde insan sevgisini ve alçak gönüllülüğü merkeze alarak halk müziğinde derin izler bırakan ustalardan biridir. Şimdi bizi Hakan Ünal, Neşet Ertaş'tan alınan bir uzun havayla buluşturacak. Başım alıp çıksam bir yüce dağ. Ve yine ardından uzun havaya bağlı olarak Neşet Ertaş Üstad'ın güzel bir türküsünü bağlayacak. Kurusa fidanın, güllerin solsa, köynümde solmayan gülümsün benim diyecek Hakan Ünal.

0: TRT Türkü.
1: Evet. Hakan'cığım, yüreğine, gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu canım güzel abi. Türkü için.
2: Çok güzel, evet. Ruhu şad olsun.
1: Nasıl sözlerdir?
2: Evet.
1: Nasıl bir duygulardır? Evet, nasıl sevdiğine ya,
2: onun,
1: bir hitap ettir?
2: Ruhu şad olsun tabii ki bu arada. Bir röportajında şöyle söylüyor. Çalmaya çalışmayın. Yani aşk varsa o sizi bir şekilde yol verecek ve ilerleyeceksiniz diyor. Büyük üstadında ruhu şad
1: ruhu
2: olsun.
1: Şad olsun. Yani şu sözlere bakar mısın? Ağırsa müthiş, saçların, evet, belin, evet, bükülse, evet, birer birer hep, evet, dişlerin
2: kimin
1: bükülse,
2: aklına gelir, kimin gönlünde gelir?
1: Vücudun gelişe, kurusa, evet, kanın çekilse evet, yine şu gönlümü yağarsın. Ya. Evet, evet. Yani çok bunun müthiş üstüne daha ne denebilir, evet, bilemiyorum. Evet,
2: ruhu şad olsun.
1: Ruhu şad olsun. Evet. Mekanı cennet olsun. Aa. Evet değerli dinleyenlerimiz, Türkiye'vi canlı canlı türkülerimizle devam ediyor. Yine sırada çok keyifli bir türkü var. Benim severek okuduğum ve sizlerin de her daim bizlerden istek olarak istediğiniz türkülerden bir tanesi. Bu arada tabii ki uzun havada yol gösteren çok değerli arkadaşlarım Halil Demirler bağlamasıyla Fedai Tekşahin'de Kavalyalı'ya eşlik ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve Erzincan yöresinden Salih Dündar'dan alınan bu güzel türküyü de ben dile getireceğim. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarın yüzünü bir daha görek diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Teşekkürler üstadlar.
1: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Harikasınız ya valla. Ne güzel çalıyorsunuz. Bizler de okumaya çalışıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bu güzel türküler sizlere gelsin. Bir Neşet Ertaş türküsü de ben okuyayım mı ya Hakan'cığım ya? Birlikte de paylaşabiliriz. Yine olur, çok sevilen olur, hareketli olur bir acaba türkü. Hadi şey okuyalım. Bahçede gül ağacı, dibinde iki bacı. İki bacı. Diyelim mi?
1: Evet.
0: Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler, teşekkürler sevgili arkadaşlarım. Çok böyle o kadar içten, candan, yürekten çalıyorsunuz ki.
1: Kesinlikle ellerine sağlık
0: üstadlarımızın. O coşkuya katılmaya çalışıyoruz. Türkülerimizi seslendirerek. Evet Hakan'cığım, Türkiye'vi canlı olarak devam ediyor ve şimdi şöyle bir Diyarbakır'a doğru
1: uzanalım. Aslında. Oradan evet. Türkmeneli Kerkük'e doğru uzanalım. Hüsnü İpekçi'den alınan çok güzel bir türkü. Hayri Yoldaş ağabeyimizin derleyip notaya aldığı. Neylerem köşkü sarayı çöl bana yeter. Neylerem atlas libası şal bana yeter diyelim.
0: Çok da keyifli bir türkü. Evet. Senden dinliyoruz. Hakan Ünal seslendiriyor.

0: Hakan Ünal, yüreğine gönlüne sağlık Hakan'cığım. Bu güzel Diyarbakır türküsü için. Evet, yine sırada çok keyifli bir türkü var. Bu sefer şöyle bir Kerkük'e doğru yol alıyoruz. Kerkük'e de buradan Türkiye evinden kucak
1: selam olsun,
0: dolusu
1: Türk Veliliğe selam olsun.
0: Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Emin Aldemir'in Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği güzel bir türkü. Ne diyeceğiz Hakan'cığım?
1: Evlerinin önü yonca diyelim.
0: Yonca kalkmış dam boyunca. Evet. Haydi beraber.

Hakan Ünal, çok çok teşekkürler Hakan'cığım. Yüreğine, gönlüne sağlık. Evet değerli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna doğru gelirken şöyle bir Giresun'a doğru yol alalım. Güzel bir türkümüz var sırada. Onu da ben dile getirmeye çalışacağım. Giresun'un içinde iki sokak arası diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Sevgili arkadaşlarım, çok çok teşekkür ederim. Hakan'cığım, yüreğine, gönlüne sağlık. Bugün de Türkiye evinin sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavral, ton mayserimiz Burçin Aktükün, bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan ve ben Ali Çakar. Bugün türküleri TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Hakan Ünal ile birlikte söyledik. Güzel, hareketli bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Püsküllüdür püsküllü, Alagürgen'in dalı. Hoşça kalın, türkülerle kalın efendim.

açısından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: benim türküm.
1: Manisa Turgutlu'dan ben Özgür Öztürk. Sıradaki parça eşim Hatice ve tüm TRT çalışanlarına istiyorum.